0: Seyyidil evvelin evvel ahirin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fe ya eyyuhel ihvan, inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
1: Ahsinu kefene mevtaküm ve innehum yetebâhevne ve yetezâverûne bihâ fî kubûrihim. Ölüleri kefenlemekle ilgili bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ölülerinizin kefenlerini güzel yapın. Çünkü onlar bu kefenler ile övünürler ve bunlarla birbirlerini kabirlerde ziyaret ederler. Demek ki kötü nasıl olsa ölmüştür, mezarın altına gidecek, toprağın altında kalacak filan diye çirkin, kötü, kirli, paslı şeylerle kefenlenmeyecek, temiz pak şeyle yapılacak. Onun için bizde de elhamdülillah bu hadis-i şeriflere uygundur. Güzel, tertemiz, pak kumaşlarla şey yaparlar. Bir izar, bir kamis, bir şey, gömlek, böyle şeyler giydirerek, şey yaparak kefeni güzel yaparlar elhamdülillah. En güzeli de beyaz renkte olması, başka bir hadis-i şerifte o da tavsiye edilmiş. Kimisi de elhamdülillah hayatındayken hacca gidiyor, kefenini şey yapıyor, efendim zemzem suyuyla yıkıyor filan, böyle kendisi hazırlıyor. Parasını ayırıyor, işte şununla benim hatmimi okursunuz, şununla dini şeylerimi yaptırırsınız, şununla devrimi yaptırırsınız filan diye hazırlığını önceden yapıyor. Diğer hadis-i şerifte yine aynı mevzu ile ilgili biraz daha başka kelimeler var. Onların faydası vardır, okuyalım. Ahsinu kefene ve la tu'zu mevtakum bi avilin ve la bi tezkiyetin ve la bi tehir vasiyetin ve la bi katiyatin ve accilu kada edeynihi ve a'dilu an cirani su'i ve izâ hatertum fe a'miku ve evsi'u. Sadefe Resulullah bima kal ve kema kal. Peygamber Efendimiz vefat edenlerimize karşı vazifelerimizi burada birer birer bize belirtmiş. Ahsinu kefene. Vefat eden kimsenizin kefenini temiz, pak, iyi, beyaz, güzel bir şekilde hazırlayın. Ve la tu'zu mevtaküm bi avilin. Feryadı filan ederek, bağırarak, çağırarak, yüksek sesle ağlayarak ölülerinizi ezalandırmayın. Avil, yüksek sesle bağırmak, ağlamak demek. Kimisi bunu böyle bayağı bir makamla şeyle tutturuyor böyle rahatsız edecek derecede. Bu hadis-i şerifin şu cümlesinden anlaşıldığına göre yüksek sesle ağlandığı zaman yanında "Ah sen ne iyiydin, ne güzeldin, bizi bırakıp da nereye gidiyorsun, bu felakette mi bizim başımıza gelecekti, biz sensiz ne yapacağız, kimsesiz kaldık, öldük, mahvolduk" böyle bir sürü hani şeylerle yüksek sesle hem söylerler hem ağlarlar. Bak bu neymiş? Velâ tü'zû mevtâkûm bi avîlin. Yüksek sesle böyle şeyler yaparak, bağırarak ölülerinizi ezalandırmayın. Ölüye eza verilmiş bu. Onun için sessiz sedasız. Mahzun olmamak mümkün değil tabii. İnsan sevdiği bir kimseden ayrılıyor. Ona dua etmek, onun ezalanmaması için yüksek sesle bağırıp çağırmamak tarafını tercih etmeli. Ölüyü seviyorsak bağırmamamız lazım. Yani sessiz sedasız böyle. Sonra ölüm de hak, hayat da hak. Her gelen ölecek. Bir çare yok. Ne yapalım? Ölenle ölünmez. Onun Allah'ın bir hükmü olduğunu bilip de ölçülü bir şekilde şey yapmak lazım. Ne yapalım? Allah böyle öyle takdir etmiş. Allah rahmet eylesin. Bize de sabır versin. Kimisi efendim başın sağ olsun filan diyorlar. Bazı arkadaşlar dediler bu başın sağ olsunun manası ne yani? Başın sağ olsun diyecek yerde. Eskiler işte daha güzel sözler söylerlerdi filan diyorlar. Allah sana sabır versin, sabrettiğin için büyük ecri cezile nail eylesin, ona da rahmet eylesin filan gibi dualar etmek daha güzel. Demek ki yanında ağlamayacağız, yüksek sesle bağırmayacağız. İki, velâ bi tezkiyetin. Bir de ölünün hani tezkiyesi var. Yani nasıl bilirsiniz bu ölüyü? Aman sorma filan. Kötü bir şey söyleyip de yani tezkiyede de onu ezalandırmamak lazım. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki ölülerinizi hayırla yad edin. Ufak tefek kusurlar olduysa sana karşı filan onu artık affediverirsin, saklayıverirsin. Nasıl bilirsin? İyi biliriz dersin. Başka bir hadis-i şerif burada zikretmiş. Tabi tezkiyede kusurlardan birisi kötülüğünü söylemek olur, birisi susmak suretiyle olur. Nasıl bilirsin? Nasıl bilirsiniz ey cemaat ölüyü? Ses yok. Bu da eza verir yani. İyi biliriz diye sesini çıkartacak. Susmak suretiyle de olabilir veyahut gıybet suretiyle de olabilir. Ya iyi bir adam derlerdi ama ben filanca zaman şu şeyini gördüm, bu şeyini gördüm filan. Bu da gıybeti oluyor. Ölünün de demek ki gıybeti oluyormuş. Böyle tezkiyede ölen bir kimsenin arkasından kötü şeyler söylememek, gıybet etmemek veyahut susmak suretiyle ona eza vermemek de tavsiye edilmiş. Başka? Vela bi te'hiri vasiyetin. Vasiyetini yerine getirmekte gecikmek suretiyle de ezalandırmayın. Vasiyetini geciktirmekle de ölü ezalanır. Bir an evvel vasiyet ettiği, tavsiye etmiş olduğu şeyleri yerine getirin. Mümkün olduğu şer-i şerifin çizdiği hudutlar dairesinde. Vela bi kat'i'atin. Alakayı keserek de onu üzmeyin diyor. Bu alakayı kesmenin manası nedir? Bir, onun usulü furuğu ile yani çoluk çocuğu, ana babası, yakınları ile alakayı keserseniz o darılır. Benim hocam vardı, ona gider gelirdim, elini öperdim, iyi kimseydi. Öldü ne olacak? Ne yapalım, ne olursa olsun. Hoca gitti, iş bitti. Olmaz. Yani onun çoluk çocuğu, efendim yakınları, şunu bunu, alakanın devam etmesi. Kesilirse alaka ölü ezalanır manasınadır demişler. Başka? Ve an ziyareti kuburihi. Öldü nasıl olsa deyip alakayı kesmek. Bir de şu şekilde olur. Kabrini ziyarete gitmezsin. O da üzer onu. Yani arada ziyaret etmek, ona dualar etmek suretiyle de onun gönlünü hoş etmek lazım. Ve an muhabbetihi li mevtihi. Yani ölünceye kadar seviyordu, öldükten sonra bıraktı. Demek ki bu gibi şeylerle ölüyü üzmemek lazım. Yani tezkiyesini geciktirmekle veya susmakla, vasiyetini tehir etmekle veyahut onunla ilgiyi kesmekle ölüyü, ölünüzü ağlamakla, bu gibi şeyleri yapmakla ezalandırmayın diyor Peygamber Efendimiz. Sonra da ve accilu kadae deynihi, borçlarını ödemekte de acele edin. Bunda kimin alacağı vardı? Çıksın meydana söylesin filan diye. Ölenin kimlere borcu varsa onları ödemekte acele etmek lazım. Çünkü ödenmeyince o mütezzi olur. O ölenin borcunu ödeyivermek lazım. Peygamber Efendimiz de ne buyurdu bir önceki hadis-i şerifte? Birisi ölür de borç bırakırsa onu ödemek bana aittir. Fiilen de kendisi yaptı. Borcu olanların borcunu ödedi, cenaze namazını öyle kıldı hatta. Ve adilu an cirani su. Bu da önemli bir nokta. Kötü komşulardan uzak edin. Kötü komşulardan uzak edin. Ne demek kötü komşu? Kabir komşusu. Çünkü kabirdeki kötü komşu da hayattaki kötü komşu gibi ezalandırırmış. Çünkü o azap görecek. Kabirde azap var ya, o azap görecek. Feryat filan ettikçe, bağırdıkça, çağırdıkça onun yanındaki şeyler, salih kimseler onun o azabından şeyinden rahatsız olurmuş. Onun için kötü kimsenin yanına gömmemek lazım. Salih kimselerin yanına gömmeye dikkat etmek lazım. Onu ayarlamak da ölüye karşı vazifelerin bir tanesi oluyor. Son tavsiye: فَاِذَا حَفَرْتُمْ فَاَعْمِكُوا. Kabirini kazdığınız zaman derin yapın ve اَوْسِعُوا geniş yapın. Derin şöyle, göğüs hizasına kadar mümkünse derince kazılacak ve geniş yapılacak. Bu da ne yapalım? Herkesin başına gelebilen bir şeydir. Ölüm denilen şey tatlı bir şey değil ama başa gelir. Başa gelmeden önce de bu gibi şeylerin vazifelerinin ne olduğunu bilmek, bildirmek lazım geliyor. Sırası da gelmişken bunları Peygamber Efendimiz bize bildirmiş oldu hadisi bu hadis-i şerifle. İhfaz avrateke illa min zevcetike ev ma meleket yeminik. Bu hadis-i şerif insanın avretini muhafaza etmesiyle ilgili, korumasıyla ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki avratını hıfzeyle, koru, sakla. Yani örtülmesi gerekli yerlerini, efendim, şer'an örtülmesi gerekli yerlerini ört, sakla. Müslümanlık her bakımdan asil bir dindir, temiz bir dindir. Biz örtünürüz. Biz hayat sahibi kimseleriz. Öyle açılıp saçılmayız. Hanımımız da örtünür, erkeğimiz de örtünür. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki açmayın. Örtülü olacak her şey. Efendim ben erkeğim ne olacak filan. Erkek de, kadın da, herkes, hatta yalnız yıkandığı zaman bile peşemalle yıkanması uygun demiş kitaplarda.

Yani melekler mi tecelli olur diye, bizim dinimiz o kadar güzel bir dindir yani. Bizim dinimiz bu kadar asil bir dindir. Elhamdülillah ala nimetil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetil rahman. Çok şükür ki bizi Müslüman yaratmış. Ya Rabbi sen bizi Müslüman yarattığın gibi Müslüman yaşat ve Müslüman olarak da emanetimizi sana teslim etmeyi nasip eyle. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. İhfazuni fi ashabi ve eshari. Femen hafızani fihim hafızahullahu fid dünya vel ahireti. Ve men lem yahfazni fihim tahallallahu minhu ve men tahallallahu minhu evşeke en ye'huzehu. Sadaka Resulullah bima kal el kema kal. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimizin bizden bir isteğini, kendisiyle ilgili bir isteğini bize ifade ediyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, beni koruyun, ihfazuni, beni hıfzedin, bana riayet edin. Hangi konuda? Fi ashabi ve ashari. Ashabım ve akrabam konusunda. Ashar, sıhirler demek. Sıhriyet diyoruz ya, iki kimse arasında sıhriyet bağı vardır. Peygamber Efendimizin ashabı malum, sohbetinde bulunmuş olan kimseler. Ashar kimler, sihirleri kimler? İşte efendim kayınpederleri gibi, efendim Hazreti Ali gibi, Osman gibi, Hazreti Ömer, Ebu Bekir gibi, diğer karısından olan yakınları, akrabaları, karılarından olan akrabaları gibi kimseler. Diyor ki benim akrabalarımda ve ashabım hususunda dikkatli olun, bana riayet edin onlar hususunda. Ne demek? Yani onları dilinize dolayıp onların aleyhinde konuşmak suretiyle beni ezalandırmayın. O halde bize düşen nedir? Peygamber Efendimizin ashabını dilimize dolamamak, akrabaların hakkında aleyhinde kötü sözler söylememektir. Öyle istiyor Peygamber Efendimiz. Onun için efendim filanca sahabi filanca ile kavga etmiş, o bu tarafa geçmiş, o bu tarafa geçmiş, şey yapmışlar filan, bize ait bir şey değil. Onlar o işleri yapmışlar, kendi kanaatleri, içtihatlarıyla öyle yapmışlardır. Hesapları Allah'a ait. Bize düşmez. Bak Resulullah Efendimiz, riayet edin benim hukukuma diyor. Benim hatırımı kırmayın diyor Resulullah Efendimiz. O halde bize düşen ashabtan hiç kimsenin aleyhinde bulunmamak, Peygamber Efendimizin akrabaları, yakınları aleyhinde söz söylememektir. Hemen hafizani fihim, kim onlar hususunda beni korursa, yani benim şeyime riayet ederse, hatırıma riayet ederse, benim hatırımı kollarsa, beni kırmazsa, dünyada ve ahirette Allah onu hıfz eder. Hıfz etsin veya dua veyahut bir gerçeğin ifadesi, ihbari veya inşai bir cümle. Ve men lem yahfazni fihim. Onlar hususunda benim hatırıma kim riayet etmez de onların aleyhinde konuşursa, onlara kötü muamele ederse, isyan ederse, o devirde tabii şimdi geçmiş, biz onlara artık yetişemedik. Bize şimdi düşen sadece dilimizle onlara tecavüz etmemektir. O devirde onlara fiilen de tabii eza cefa vermek bahis konusuydu. Kim öyle yaparsa tehallallahu minhu. Allah-u Teala Hazretleri ondan uzaklaşır. Beri olur, uzak olur. Kimden de Allah-u Teala Hazretleri şey yaparsa, uzaklaşırsa onun azaba yakalanması yakındır. Onu azabı yakalayacak demektir diyor. Buradan çıkan ders şudur ki Peygamber Efendimizin ashabına dil uzatmak yok. Yakınlarına dil uzatmak yok. Dil uzatanın başı Allah-u Teala Hazretleri ona bir bela verir, bir ceza verir, derde girer. Efendim Allah'ın azabına uğrar demek. Ashabi ken nücumi. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız hidayet bulursunuz dediği gibi biz hepsine radıyallahu anh deriz. Hiçbirisine ayırmayız. Hepsi Allah'ın iyi kuludur. En büyük evliyadan daha büyüktür diye düşünürüz. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesine hüsnü temessik nasip eylesin. Rızasına uygun bir şekilde ömür geçirmek nasip eylesin. Peygamber Efendimizin sevgili ümmeti eylesin cümlemizi. Ahirette cehennemden azat eylesin, cehennemine sokmasın, cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin livâ-ül hamd sancağı altında salih kimselerle, din büyüklerimizle, saadatımızla, meşayihimizle beraber haşr-ı cem olmayı cümlemize nasip eylesin. O kevser şarabından kana kana nuş etmeyi cümlemize lütfu ihsan eylesin. Cennet içinde cemali bakemalli müşahede nimetine, selam hitabına,
Ve Kur'an-ı Kerim'i

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı,

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27'yi dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam akra, zamanı.
1: Akra, akra, akra.
2: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasın.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ.

0: İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîs-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid
1: Allah'ım Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar

0: kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir.

0: onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma

0: İsmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. El gaffârul kahhârul vehhâbur razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفظ

0: الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rabb

0: olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: olmaz.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Sevgili kardeşlerim, efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

havası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden,

Arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

İnsanlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bir savmin ve steftahes senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan faziletli, sevaplı, ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç, yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili, takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi. Aynı zamanda fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi, zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı? Fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı, ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı en verimli değerlendirdiğini görüyoruz. Belki çocuklara kazandırılacak en önemli beceri zaman algısını oluşturmak ve zaman yönetim becerisini kazandırmak. Ve biz zaman baskısını 27-34 yaş döneminde o toplumsal desteğin bittiğini, tek başımıza birey olduğumuzu idrak etmeye başladığımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri, birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: ağır geliyor. Bakma. Kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı önüne değeceksin. Ya olur mu canım? Bu devirde hoca ben de. Onun için sap. Kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der. Ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap da onu tehdit için geliyor. Ne için bu? Limen kerihahu. Hoş görmeyenler için. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tebşirat kaynağıdır. Onun için şurada şöyle izletmiş. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an hepimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksak derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde unur yok. Ve yezidühü nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevveddûne inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesini ister. Hazreti Allah Celle ve Ala bunu haber veriyor. Diyor, فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima, hoş görmezler. Aksi gibi, فَإِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ فَإِذَا ذُكْرَ اللّٰهِ وَحْدَهُ مَأَزَّتْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا اِنِّ اللّٰهِ. İçmezzet, ürkmek, nefretmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu, Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar, münafıklığın alameti oluyor. وَإِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Bir hikaye, bir vakka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte, herkes sürur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, tıkılıyor, daralıyor. Çünkü işine gelmiyor. مُيَسَّرٌ لِمَنْ تَبِعُهُ. Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشِعِغُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْنَ رَبِّهُ. Bu Kur'an okunurken böyle titrerler. İçlerinden, dışlarından da titrerler. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَّا ذِكْرِ اللّٰهِ. Ondan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadis kim ne böyledir? وَاِنَّ حَدِيَسِ صَابٌ مُسْتَصْحَبٌ لِمَنْ كَرِيهَ مِيَسَّرُوا لِمَنْ تَبِعَ. Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz kılıyor. Neden? Parayı seviyor. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama paradan. Para olmasa hiçbir şey olmaz. Parasız. مِيَسَّرُوا لِمَنْ تَبِعَ مَنْ سَمِعَ حَدِيسِ فَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقُرْآنِ. Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller, ve onunla amel ederse o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. Yani kıyamet. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِهِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ. Hadisine kıymet vermeyen insanlar Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler dünyası da ahirette berbat-ı perişandır. Allah muhafız etsin.
1: İnne Rabbi tebareke ve teala ersele ileyye en tekra'al Kur'an ala harfin feradettu iley en hevbine ala ümmeti feersele iley en ekra'u ala harfin feradettu aleyh en hevbine ala ümmeti feersele ileyye en ekra'uhu ala seb'atu ahruf ve zâlike bikulli raddetin ala ümmeti مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم.
0: جناب Peygamber صلى الله عليه وسلم Kur'an biliyorum aşırı okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. 5 kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldum ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi bu 5 kıraatinden okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat.

0: aynı manadır. Fakat çekiyor bazı yerde, bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey Kâb olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Birisi daha gelmiş, bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunlar ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel iyi. Güzel okudular. Demiş Kur'an bana geldi, 7 harf üzerine okuma Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricam ile kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile bir kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş tabi ki. Hafız Zekai Efendi, ben hacca gittiğim vakitte orada, buralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Biz de buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim, buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şevesi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi, hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktizası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz mı? Belli olur daima.
1: İn künte tuhibbuni fettehid dil belai ticfafa ile ahir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mersiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan, bu sevmende sadıksan belalara hazır olur. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatte etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, o akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya irtifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip, ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacak, bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak, ne mutlu o cennet, kendisinin çeşit nimetleri bizlere verilecek. Yok, bu dünyayı aldanmış da, efendim, imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafa geçtikse, ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme, ey benim Allah'ım, femen ahabbeni, kim beni seviyorsa, ferzukul afaf, ona iffet, iffet, haramlardan kaçsın. İffet, yalnız namus değil, bütün haramlardan kaçmak da olur. Bugün iffetini, iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet

Çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzukul afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat yok mu? Bir ibadet hanedir. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaketli düşerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar. Rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutup da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyetini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nur-i ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacaktır. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Binaenaleyh kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tedarru niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ı, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu müminin kamil. Her müminin kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf bir iman. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maktul olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet ilahiyeye mazhar olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ha, ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, bunun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de

siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine, Resulullah istedi, Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi de, bu bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmesi yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı muğfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.
1: Akra dinliyorsunuz.

kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimini öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zaman.
1: Arkadaşım, yoldaşım.

0: Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Muhterem kardeşlerim, tabi geçen geçti diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti. Ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi gece takviminde gün önce gece başlar. Bir günlük zaman diliminde önce gece başlar, sonra gündüzü yaşanır. Nasıl? Güneş battığında hicri gün başlar. Ertesi gün güneş batana kadar devam eder. O yüzden de bizim bu dini günler veya kandil geceleri dediğimiz zamanlarda hep gece üzerinden gidilmektedir. Mesela Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26-27'ye bağlayan gecede arayın. Evet. Veya Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde söylenmiştir. Bir de bu peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda ilan ederken Ramazan'ın 26. gecesini Kadir Gecesi olarak ilan etmektedir. Mesela Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesidir. Bu şekilde belirlenir. Ay dilimi olarak ise, yani bir aylık gün dilimi olarak baktığınızda ise, mesela nedir miladi takvimde? İşte Ocak ayı 31 gün çeker. Şubat ayı 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Mart ayı ise 30 çekmekte. Fakat hicri takvimde aylar ya 29'dur ya 30'dur. Üst üste 29, üst üste 30 olabilir. Fakat hiçbir zaman bir kameri ay 28 günde çekmez, 31 günde çekmez. Bunun sebebi tamamıyla ayın ilk hilalden son hilale geliş zamanıyla alakalıdır. Çünkü ay 28 günlük bir dolanımda da kalmaz, 31 gün kadar da uzun bir dolanım göstermez.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.

Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak. Bu münasebetle o günlerde yapılıp kazanılabilecek bir takım sevaplı amellerden bahsetmek istiyorum. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş de netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail aleyhisselamın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu. Peygamber Efendimiz de tutardı. Tabii Aşure gününü Kureyş niye tutardı? İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam niye tutardı? Peygamber Efendimiz de niye onların yaptığı gibi o güne hürmet ederek oruç tutmuş, ibadet etmiş diye efendim bir soru hatıra gelince Allah-u Teala Hazretleri bu Aşure günü, Muharrem'in 10. gününde 10 peygambere 10 ikramda bulunmuş. Bayram olacak, onlar için çok sevaplı olacak, 10 ikramda bulunmuş. Bu da Aşure gününün tarihi olmuş oluyor, geriye doğru tarihçisi olmuş oluyor. Efendim bir kere Adem atamız aleyhisselama tevbesini kabul edip efendim Allah-u Teala Hazretleri efendim bağışladığını bildirdiği gün imiş. Birinci hatıra bu. İkinci hatıra İdris aleyhisselamın mekanı Aliye ref ettiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de ve refa'nahu mekanen aliyya. İşte o gün Aşure günüymüş. İdris aleyhisselama da bir ikram. Üçüncü günü Nuh aleyhisselamın gemisi o dalgalardan, tufanın macerasından selamete erip artık efendim karaya oturup oh elhamdülillah tufan bitti, tehlike geçti diye gemiden selametle indikleri gün olduğundan Aşure'nin böyle bir Nuh aleyhisselamdan kalma tarihi var. Üç. Dördüncüsü İbrahim aleyhisselam bu günde doğmuş ve bugün de Allah-u Teala Hazretleri İbrahim aleyhisselama yüksek makam verip onu Halilullah eylemiş, kendisine halil edinmiş ve bugün de Nemrud'un ateşine atıldığı halde Allah onu yaktırmamış, ateşten kurtarmış. İbrahim aleyhisselamın da tabii bugünü unutması mümkün değil. Bugüne şükrane olarak bugünü hatırından çıkarmayıp ibadet etmesi normal. Evlatlarının da öyle yapması, İsmail aleyhisselam ve neslinin öyle yapması gayet normal tabii. Beşincisi Davud aleyhisselamın efendim tevbesini Allah-u Teala Hazretleri bugün de kabul etmiş. Efendim Süleyman aleyhisselama oğlu tabii biliyorsunuz hükümdarlığı bu günde vermiş. Yedincisi Eyüp aleyhisselam biliyorsunuz yıllarca hasta durmuştu ama sabretmişti. Teni kurtlanmıştı. Kimse yanına gelemez olmuştu. O hastalıktan efendim Allah onu bu Aşure gününde kurtarmış. Onun için de sevaplı efendim bir sevinçli gün oluyor. Yedincisi Musa aleyhisselamı denizi yarıp Firavun'dan kurtarıp Firavun'u gark ettiği gün olduğu bildiriliyor. Tabi Musa aleyhisselam da kavmi de bundan dolayı çok sevinirler. Elhamdülillah Firavun'dan kurtulduk peygamberliği ve ümmeti olarak diye. Efendim Yunus aleyhisselam da balığın karnından bugün de kurtuldu diye rivayet ediliyor. Dokuzuncusu İsa aleyhisselamın semaya bu ayda ref olunduğu bildiriliyor. Efendim 10.sü hakkında da bir rivayete Peygamber Efendimiz bugün de doğdu diye biliyorsunuz Rebiül Evvel'de doğduğuna dair de rivayet var ama bugün de doğduğuna dair bildiriliyor. Şimdi biz böylece ileriye doğru hem hicri yılbaşımız olan günü size hatırlatmak istemiş olduk. Hem de bu Muharrem ayının neden Muharrem ayı muhteremdir, mukaddestir, sevaplıdır, önemlidir diye önemini belirtmek üzere Aşure'den bahsetmiş olduk. Aşure gününden bahsetmiş olduk. Şimdi bizim için bu önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler hatırınızda tutacağınız, kaleminizi alıp takviminize not edeceğiniz, işaret edeceğiniz bir husus var. Onu ben size okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre buyurmuş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efdalu siyamin Bade şehri Ramazan. Ramazan'dan sonraki tutulan sevaplı oruçlar içinde en faziletlisi Şehrullahillezi yed'unehul Muharrem. İnsanların Muharrem diye isimlendirdikleri işte o ayda tutulan oruçtur.
Demek ki Muharrem

0: Muharrem ayında oruç tutma, efendim biraz rağbet edelim, gayret edelim, efendim kalbimiz nurlansın, nefsimiz ıslah olsun. Ramazan değil ama Ramazan gibi bir güzel havayı yaşayalım bu hadisi şerife göre. Devamında buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ve efdalü salatü ba'del mefrudati ve fi cevfil leyl, namazların da en faziletlisi farz olanlardan sonra ve geceliğin kılınanlardan sonra diyor. Tabi farz namazlar sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı çok sevap. Sonra geceliğin kılınan namaz hakkında hadis-i şerifler var, çok sevap. Geceliğin kalkıyorsunuz, uykunuzu bölüyorsunuz, abdest alıyorsunuz, secadenizi yayıyorsunuz, gözyaşları içinde halisane kimse görmeden siz Rabbinizle baş başa gece namazı kılıyorsunuz. Çok sevaplı bir namaz, tamam. Farz namazlar da çok sevaplı. Bu farz namazlar ile geceliğin kılınan namazdan sonra en faziletli namaz salati yevmi aşura, aşure günü namazı diye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Binaenaleyh demek ki Muharrem'de oruç tutmak hususunda gayretinizin artması hususunda size hatırlatma yapıyorum kardeşiniz olarak. Bir, namazlar yani farz olmayan namazlara da rağbet etmenizi hatırlatmış oluyorum. Abdülkadir Geylani Efendimizin o güzel kitabından faydalanarak bu bilgileri size aktararak. Bir hadis-i şerif daha var. An İbni Abbasir radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatü selam olsun, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki Men sâme âhire yevmin min zilhicce, Zilhicce'nin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa, Zilhicce'nin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlanmış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla ya Rabbi. Niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler? Oruç tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Efendim, Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İhlas Suresi. Sevgili dinleyenler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inancımızın özünün anlatıldığı Mekke döneminde indirilen İhlas Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın ve İslam'ın özünü, tevhid inancını anlattığı için İhlas adını almıştır. Kafirun suresiyle birlikte iki İhlas anlamında, İhlaseyn ve şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında Mukaşkışateyn, Felak ve Nas sureleriyle birlikte de Allah'a sığınanlar anlamında Muavvizat adlarıyla da anılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik, Yahudi ve Hristiyanların Allah hakkındaki sorularına cevap olarak İhlas suresini okumuştur. İhlas suresinde öz olarak tevhid inancı anlatılır. De ki, O Allah birdir. Allah samettir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bir Muharrem 1448 geliyor.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor.

geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Abdullah bin Revaha'nın kumandayı ele alışı ve şehit oluşu. Hazreti Cafer şehit olunca Ebul Yeser Amr el-Ensari bayrağı sancağı alıp Abdullah bin Revaha'ya verdi. Abdullah bin Revaha sancağı alınca atının üzerinde olduğu halde düşmanlara doğru ilerledi. İlerlerken de nefsini kendisine boyun eğdirmeye ve bazı tereddütlerini gidermeye uğraşıyor ve şöyle diyordu. Ey nefis! Ben seni indirmeye, kendime boyun eğdirmeye yemin ettim. Sen ya kendiliğinden ineceksin ya da zorla inersin. İnsanlar toplanmış bağırıyor ve ağlamaklı olarak tercih ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizler Allah'ın kullarıyız ve ona dönücüleriz diyorken sana ne oluyor ki seni cennetten pek hoşlanmıyor.

0: Yanmıyor görüyorum. İtminanlı, huzurlu zamanların epey oldu. Sen eski bir su kırbasında azıcık safi bir su damlasından başka neysin ki? Ey nefis, sen şimdi öldürülmesen er geç öleceksin ya. Bu öyle bir ölüm ateşidir ki sen ona girmiş bulunmaktasın. İşte özleyip durduğun şey sana verilmiş bulunmaktadır. Eğer sen o iki kişinin Zeyd bin Harise ile Cafer bin Ebu Talib'in yaptıklarını yapar, şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış, muradına ermiş olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Abdullah bin Revaha nefsinin tereddüdünü hala giderememiş olmalı ki ona, ey nefis, şehitlikten seni çekindiren, sakındıran hangi şeylerdir? Eğer çekinmen zevcen filanca hatundan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa o üç talakla boşanmıştır. Eğer çekinmen filan filan kölelerimden mahrum kalmaktan ileri geliyorsa onlar zaten azat edilmişler, hürriyetlerine kavuşturulmuşlardır. Yok eğer çekinmen bakımsız, verimsiz hale gelmiş bulunan bahçemden, bostanımdan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa o Allah'a ve Resulullah'a bırakılmış, vakfedilmiş bulunuyor dedi. Abdullah bin Revaha çarpıştıktan sonra iki dostunun yaptığı gibi atından indi, zırh gömleğini sırtından çıkardığı sırada amcasının oğlu ona üzeri kurumuş etli bir kemik getirdi ve al bunu ye, biraz güçlen, çünkü sen hayatında hiç karşılaşmadığın şeyle bugün karşılaştın dedi. Abdullah bin Revaha üç günden beri hiçbir şey yememişti. Kurumuş etli kemiği amcasının oğlundan alıp ondan azıcık ısırmıştı ki o sırada Müslümanların bulundukları köşede bir kargaşa koptu. Sınma ve bozulma oldu. Abdullah bin Revaha kendi kendine, sen hala dünyadasın, dünyada yiyip içmekle uğraşıyorsun diyerek kendisini kınadı ve hemen elindeki etli kemiği yere attı. Kılıçla çarpışmaya girişti. Vücuduna saplanan mızraklarla yaralandı. Müslümanlarla düşmanların safları arasında yere yıkıldı ve ''Ey Müslümanlar topluluğu! Kardeşinizin cesedini düşmanlar tarafından kesilip biçilerek oyuncak ettirmeyin.'' dedi ve çok geçmeden de kaldırıldığı yerde can verdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Revaha şehit olup sancak yere düşünce Müslümanlar, müşrikler birbirine karıştılar. Müslümanlar görülmedik bir bozguna uğradılar, darmadağın oldular. İki kişi bir arada görülmez oldu. Müşrikler Müslümanların arkalarına düştüler. Müslümanlardan bazıları şehit oldular. Kutbe bin Amir'in Müslümanları öğütleyişi ve Sabit bin Akrem'in sancağı ve kumandayı Halid bin Velid'e tevdi edişi. Kutbe bin Amir, ey kavmim! İnsanın yüz yüze öldürülmesi arkasından vurulup öldürülmesinden daha iyidir diyerek arkadaşlarına sesleniyor, fakat hiçbir dinleyen, onun davetine icabet eden bulunmuyordu. Abdullah bin Revaha şehit olunca Ebul Yaser Ka'b bin Umeyr sancağı alıp Beni Aclanlardan Sabit bin Akrem'e vermişti. Sabit bin Akrem sancağı alır almaz koştu ve İslam ordusunun önüne geçti. Sancağı yere dikti ve ''Ey insanlar, ey Ensar hanedanı, bana doğru geliniz.'' diyerek seslenmeye başladı. Müslümanlar her taraftan gelip Sabit bin Akrem'in başında toplandılar. Sabit bin Akrem, ''Ey Müslümanlar topluluğu, siz içinizden birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve onun çevresinde toplanınız.'' dedi. Mücahitler, ''Biz seni kumandan seçtik, biz sana razıyız.'' dediler. Sabit bin Akrem, ''Ben bu işi yapamam.'' dedi. Halid bin Velid'e bakıp ''Ey Ebu Süleyman, al sen şu sancağı.'' dedi. Halid bin Velid, ''Ben bu sancağı senden alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü daha yaşlısın ve Bedir Savaşı'nda da bulundun.'' dedi. Sabit bin Akrem, ''Al şunu bir adam. Vallahi ben onu ancak sana vermek için aldım.'' dedi. Halid bin Velid, ''Gel sen bunu bana verme.'' dedi. Sabit bin Akrem, ''Sen çarpışma usulünü benden daha iyi bilirsin.'' dedi. Ve Müslümanlara da Halid'i kumandan seçme hususunda görüş ve söz birliği ediyor musunuz diye sordu. Müslümanlar hep birden evet dediler. Müslümanlar Halid bin Velid'in kumandanlığı üzerine böyle söz ve görüş birliğine varınca Halid bin Velid kumandanlığı aldı.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin.

müzikle hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyenler, Evrensel Ahenk programımızın bu bölümünde Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Tataristan müziklerini incelemek ve güzel örneklerle biraz tanıtmak istiyorum. İlk olarak Ahro Rahmanov'dan Özbekçe Kim Okursa Kur'an isimli eserini dinledik birlikte. Bugün bolca Özbek ve Tatar müziğinden kulağımıza lezzetli örnekler sunacağız inşallah. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Özbekçe bir eserle başladık, o halde Tatarca bir eserle devam edelim. Radyomuzda sıkla duyduğunuz bu güzel eseri Grup Rayhan'dan dinliyoruz şimdi. Bolgar isimli eser sizlerle.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Özbekistan çoğunlukta Özbek Türkleri, azınlıkta Tacik, Kazar Türkleri ve Ruslardan oluşur. Müzik bakımından da bu kültürlerden, İran'dan ve Araplardan etkilenmişlerdir. Buhara ve Semerkant'tan doğduğuna inanılan şaş makam, yani 6 çeşit makam kullanırlar. Sufi şiirlerinin müzikleştirilmesi konusunda da bayağı başarılı çalışmaları olmuş. Yaygın kullandıkları enstrümanlar tanbur, dutar ve sato gibi yaylı çalgılar, çok uzun borusu olan bir çeşit zurna ve deftir. Şimdi Özbekistanlı yorumcu Nosir Ali Maksumov'dan Naat şeklinde Muhammed Resulullah adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Tataristan'dan bahsedelim biraz. Tataristan, Tatar ve Finli Türklerin oluşturduğu bir ülke. Müziklerin de Türk ve Finlandiya esintileri olan Mongol ve Macar müziklerine köprülük yapan bir tarz hakim. Kullandıkları enstrümanlar genelde bir çeşit akordiyon, flüt, keman ve zurnaymış. Şimdi ise yine Tataristan'a uzanalım ve İlyas Halikov'dan Sait adlı parçayı dinleyelim.

Hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimizle devam edelim. Tatarlı genç Ahmet Djavatanov'dan dinliyoruz. Sami Yusuf'a ait bu güzel eseri Ahmet Djavatanov kendi şivesiyle çok güzel harmanlamış. Kendisinin You Came To Me cover'ını dinleyelim o halde.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Son olarak Tatar müzisyenlerinden Saida Muhammed Nazova'dan Adın Ahmet adlı eser stüdyolarımıza konuk olacak. Ama onun öncesinde Özbek enstrümanlarının kullanıldığı ve Özbek bir grup olan Sodiana orkestrasından güzel bir müzik ziyafetiyle sizleri baş başa bırakıyorum.

Bugünkü Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Tataristan'a ayırdığımız programımızı burada nihayetlendiriyoruz sevgili dinleyenler. Saide Muhammed Zanova'dan güzel bir Tatar eseriyle programımızı nihayetlendirelim. Haftaya başka bir görev ve müzikleriyle sizleri yeniden ağırlayacağım inşallah. Günleriniz sevinç, hayır ve bereketle geçsin. Hoşça kalın.

0: Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Julius Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Julius Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicri takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aliminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.
1: Akra Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
2: Akra Reklam.
3: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Dün Mute'den dönen İslam ordusunun karşılanmasıyla ilgili olayları okuduk. Bir sefere çıkan Müslümanların yolda çektikleri açlığın ardından deniz kenarında buldukları bir balinayı afiyetle yediklerini de okuduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 57. bölüm. Katliam. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden henüz 1,5 yıl geçmişti ki, Kureyş müşriklerinden at, silah ve köle desteği alan Beni Bekr kabilesi, bir gece baskını düzenleyerek Huza kabilesine mensup Müslümanlardan 23'ünü katlettiler. Öldürülen kişiler zayıf ve silahsızdı. Mekke'nin dışında otururlardı. Mekke sınırları içinde hem insan hem de hayvan kanı dökmek yasak olduğu için saldırı gecesinde Mekke'ye koşup oradaki iki eve sığınmışlardı. Fakat müşrikler Hudeybiye anlaşması ile birlikte bu yasağı çiğnemekten kaçınmadılar. Müslümanları sığındıkları evlerde öldürdüler. Saffan bin Ebu Cehil ve İkrime bin Ebu Cehil gibi Kureyşliler, Beni Bekr kabilesiyle birlikte katliama katılmış ve Müslümanları hem

Gece vakti hem de yüzlerimizi örtmüş vaziyette öldürürsek Muhammed bu işe karıştığımızı bilemez demişlerdi. Mekke'deki müşriklerin büyük bir kısmı böyle bir katliamdan habersizdi. Sabah olup dışarı çıktıklarında 3 Müslümanın Mekke dışında 20'sinin de Mekke içinde katledildiğini görerek paniğe kapıldılar. Bu cinayetlere Safvan ve İkreme'nin katıldığını öğrenince hemen yanlarına gidip ''Vallahi büyük bir hata yaptınız, anlaşmayı bozdunuz, Muhammed bu duruma seyirci kalmaz, ordusuyla gelerek bizi Mekke'den çıkartır.'' dediler. Ve bu durumu düzeltmek amacıyla Medine'ye bir adam gönderdiler. Bu iş için uygun kişi Ebu Sufyan'dı. Çünkü onun kızı Ümmü Habibe İslam dinini seçmiş ve Allah Resulüne eş olmakla şereflenmişti.

Peygamberimiz Huzalı Müslümanlara yapılan katliamı Medine'den hissetti. Ve Ayşe validemize haber vererek Huzalarda kötü bir şey oldu dedi. Ya Resulallah, müşrikler senden bu kadar çekinirken anlaşmayı bozmaya cesaret ederler mi diye sorunca, onlar Allah'ın dilediği bir iş için bu anlaşmayı bozdular dedi. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişti. Bu yüzden Allah Resulü Mekke'nin fethi için daha 8 yıl boyunca sabretmek zorundaydı. Çünkü anlaşma süresi 10 yıldı. Fakat Rabbimiz onu daha fazla bekletmek istemedi. Anlaşmayı bozan taraf müşrikler oldu. Ayşe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz o masum Müslümanlara yapılanlara kızdığı kadar hiçbir şeye kızmamıştı. Huzalar, Peygamberimizin Hazreti Ayşe'ye verdiği haberden 3 gün sonra Medine'ye gelerek, ''Ya Resulallah, bize gece vakti hücum ettiler ve çoğumuz namazdayken bizi kılıçlarla doğradılar.'' dedi. O sırada gök gürlemeye başlayınca Peygamberimiz, ''Bu gök gürlemesi sizlere yardım edileceğine işarettir.'' buyurdu. Ebu Sufyan elçi seçildiğinde Medine'ye gelmekte gecikmedi. Kızı Allah Resulü'nün eşi olduğu için Peygamberimizi ikna edeceğini ve Hudeybiye anlaşmasını sürdüreceğini sanıyordu. Hemen kızına koştu ve içeri girdiğinde Efendimizin yatağı üstüne oturmaya kalkıştı. Ümmü Habibe hemen yatağı dürerek bir kenara kaldırdı. Ebu Sufyan, ''Kızcağızım, ben mi bu yatağa layık değilim yoksa o yatak mı bana layık değil?'' deyince Ümmü Habibe, ''Bu Allah Resulü'nün yatağıdır. Hiçbir müşrik onun üstüne oturamaz. Sen hala taştan yontulmuş putlara tapıyorsun. Senin gibi yaşlı ve asil biri nasıl olur da İslamiyet'ten uzak kalır?'' deyince Ebu Sufyan kızarak evden çıktı. Daha sonra Allah Resulü'nü bularak, ''Gel, yaptığımız anlaşmayı yenileyelim.'' dedi. Peygamberimiz ona cevap vermedi. Sadece tebessüm edip, ''Ey Ebu Sufyan, sen buraya bunun için mi geldin?'' diye sordu. Bu sözler üzerine ümitsizliğe kapılan Ebu Sufyan, daha sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali ve eşi Hazreti Fatıma'nın yanına giderek Hudeybiye anlaşmasının uzatılması için Peygamberimize baskı yapmalarını istedi. Hepsi de aynı cevabı vererek, ''Bu işi Allah Resulü bilir.'' dediler. Ebu Sufyan Mekke'ye döndüğünde olanları anlattı. Müşrikler ona kızıp, ''Senin kadar kötü elçi görmedik. Eğer bize savaş haberi getirseydin hazırlanırdık. Barış haberi getirseydin rahat ederdik. Öyle şeyler söyledin ki şaşırıp kaldık.'' diye söylendiler. Müşriklerin ihanetinden sonra Mekke'nin fethi için bir engel kalmamıştı. Peygamberimiz eşiyle konuşarak, ''Ya Ayşe, sefer için bana eşya hazırla ama bunu kimse duymasın.'' diye rica etti. Ayşe validemiz yol için gerekli şeyleri hazırlarken babası çıka geldi. Hazreti Ebu Bekir her zamanki gibi kızını özlemişti. O sırada hazırlanan eşyaları görünce Efendimizin bir sefere çıkacağını sezdi. ''Sefer hangi ülkeye?'' diye sorduğunda Ayşe validemiz, ''Babacığım, vallahi bilmiyorum. Resulullah bana da söylemedi.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir hemen Peygamberimizin yanına koştu ve durumu öğrenince, ''Ya Resulallah, Kureyş müşrikleriyle aramızda 10 yıllık bir anlaşma yok mu?'' dedi. Peygamberimiz, ''Kureyşlilerin Huzalara yaptığını duymadın mı? Sözlerinden dönerek anlaşmayı bozdular. Bu yüzden onlarla savaşacağım.'' dedi.

Mekke üzerine bir sefer düzenleneceğini eşinden bile gizli tutan peygamberimiz, daha sonraki asırlarda bütün devlet adamlarına örnek teşkil eden bu tutumuyla savaş sırlarının düşmanlar tarafından öğrenilmesini ve bu sürenin en azından geciktirilmesini hedeflemişti. Allah Resulü ayrıca Mekke'ye giden bütün yolların tutulmasını, dağdaki geçitlere bile nöbetçi konulmasını, hiç kimsenin Mekke'ye gitmesine izin verilmemesini istedi. Gözcü ve nöbetçilerin başına da Hazreti Ömer'i koydu. Daha sonra dört bir yana elçiler göndererek, kim Allah ve Resulüne inanıyorsa Ramazan'da Medine'de hazır bulunsun diye bir çağrı yaptı. Ramazan geldiğinde Medine'de 10.000 kişi toplandı. Muhacirlerden ve Ensardan bu sefere katılmayan tek kişi kalmamıştı. Bu sırada hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Sahabilerden Hatip bin Ebi Belta, Kureyş müşriklerine bir mektup yazıp peygamberimizin onlar üzerine gelmek için yola çıktığını haber verdi. Hazreti Hatip bu mektubu Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sare adlı bir kadına verirken, mektubu iyi sakla. Mekke'ye giderken de tenha bir yol tut, dağları ve geçitleri tercih et dedi. Sare bu mektubun Müslümanlar tarafından bulunmaması için onu başına koydu ve saçlarını bu mektubun üstüne ördü. Mektup saçları arasında hiç fark edilmiyordu. Devesine binip yola koyuldu. Yüce Allah Resulüne o mektubu bildirdi. Peygamberimiz bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Miktat ve Hazreti Zübeyr'i yanına çağırarak, ''Hiç vakit kaybetmeden yola çıkın. Mekke'ye doğru gidin. Hah bahçesine geldiğinizde deve üstünde giden bir kadın göreceksiniz. O kadının yanında bir mektup vardır. Mektubu alarak bana getirin. Kadına dokunmayın. Eğer mektubu vermezse sağ bırakmayın.'' dedi. Hazreti Ali ve arkadaşları tarif edilen yere geldiklerinde o kadını gördüler ve mektubu istediler. ''Bende mektup yok.'' diyerek bir sürü yemin etti. Kadını devesinden indirdiler, yüklerini didik didik ettiler ama mektubu bir türlü bulamadılar. Diğer iki sahabi dönmeye niyetliydi. Fakat Hazreti Ali, ''Resulullah hiçbir zaman yanılmaz.'' deyip kılıcını sıyırdı. Kadına yaklaşarak, ''Eğer mektubu vermezsen başını verirsin.'' diye gürledi. Mektup biraz sonra ellerindeydi. Peygamberimiz mektubun Hazreti Hatip tarafından yazıldığını görünce çok üzüldü ve onu yanına çağırtıp, ''Ey Hatip, bunu nasıl yaptın?'' diye sorunca, ''Ya Resulallah, ben Allah'a ve sana iman etmiş biriyim. Hiçbir zaman imanımdan kuşku duymadım. Elbette ki dinimi de değiştirmedim. Benim bütün ailem, eşim ve çocuklarım müşriklerin yanında bulunuyor. Mekke fethi sırasında onlara bir zarar gelmesinden korkmuştum. Mektubu da bu yüzden yazdım.'' dedi. Peygamberimiz onun doğru söylediğini belirttikten sonra sahabilere dönüp, ''Hatip hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyin.'' buyurdu. Allah Resulü'nün bu hoşgörüsü daha önce birkaç defa olduğu gibi Hazreti Ömer'e ters gelmişti. ''Ya Resulallah, bırak onun boynunu vurayım.'' deyince Allah Resulü tebessüm ederek, ''Ey Ömer, sana izin verseydim onu öldürür müydün?'' diye sordu. ''Evet, öldürürdüm.'' diye cevap verdiğinde de, ''Ya Ömer, kardeşin Hatip Bedir Savaşı'nda çarpışmadı mı? Allah o savaşa katılan mücahitlerin bütün günahlarını affetmedi mi? Cennet size vacip oldu, buyurmadı mı?'' dedi. Biraz önce aslan gibi kükreyen bu sahabi bir anda yumuşadı, ağlamaya başladı. ''Ya Resulallah, Allah ve peygamberi elbette daha iyi bilir.'' dedikten sonra Hatip'in yanına koşup ondan özür diledi. Fetih suresinde geçtiği gibi sahabiler Allah düşmanlarına karşı sert, birbirlerine karşı son derece yumuşak insanlardı.

0: Mekke'ye doğru. Beklenen gün gelmişti. Peygamberimiz hicretin 8. yılındaki Ramazan ayında 10 bin kişilik ordusuyla yola koyuldu. Hava sıcaktı ama herkes oruçluydu. Peygamberimiz yol halinin zorluğunu bildiği için orucunu tutmak isteyen tutsun, isteyen de açsın diye çağrı yaptırdı. Biraz sonra sahabiler gelerek, ''Ya Resulallah, siz orucunuzu bozmadığınız için askerler de bozmaya yanaşmıyor. Bu yüzden sıkıntı çekiyorlar.'' dediler. Peygamberimiz herkesin göreceği şekilde bir bardak su içerek orucuna son verdi. Kudeyt denilen yerde Süleym kabilesinden 1000 atlı gelip, ''Ya Resulallah, biz sana anneniz tarafından akraba sayılırız.'' Bizim savaş sırasında ne kadar cesaretli, sana da ne kadar bağlı olduğumuzu göreceksin diyerek onlara katıldılar. Peygamberimiz Süleymlilerin bu sözlerine çok sevindi ve kendilerini öncü birlik tayin edip bu görevi o ana kadar Halid bin Velid yapmaktaydı. Allah Resulü Merruz Zahran adı verilen yerde gecelenmesini ve karanlık bastığında herkesin küçük bir ateş yakmasını buyurdu. Yakılan 10 bin ateş o bölgeyi gündüz gibi aydınlattı. 23 Müslümanı öldürerek Hudeybiye anlaşmasını bozan ve bu hatalarından ötürü de başlarına gelecekleri tahmin eden müşrikler, İslam ordusunun üzerlerine gelmemesi için Ebu Sufyan'ı tekrar Allah Resulüne gönderdiler. Yanına da iki adam katarak Müslümanlar hakkında bilgi toplamalarını istediler. Efendimiz bu durumu haber vererek, ''Etrafa iyi bakın, Ebu Sufyan buralara geliyor.'' dedi. Arabistan çöllerinde gündüz vakti yol almak adeta imkansızdı. Bu yüzden de yolculuk yapmak için günün serin saatleri kullanmaktaydı. Ay ışığı yeterliyse gece vakti yol almakta sakınca görmezlerdi. Özellikle düşmanlardan saklanmak isteyenler böyle bir yolculuğu tercih ederlerdi. Ebu Sufyan ve yanındaki adamlar gece vakti Medine'ye doğru yol alırlarken binlerce ateşin yakıldığı bir bölge görerek şaşırdılar. Ve tam o sırada karargaha doğru gelmekte olan Hazreti Abbas'la karşılaşıp bu ordunun hangi ordu olduğunu sordular. Hazreti Abbas, bu ordu Allah Resulüne aittir. Peygamberimiz muhteşem bir orduyla üstünüze doğru geliyor dedi. Ebu Sufyan'ın aklı başından gitmişti. Kendi hayatı içinde endişe ediyordu. Hazreti Abbas onun niyetini öğrendiğinde, eğer benimle gelirsen çok iyi olur. Gece vakti bir kazaya kurban gidersin dedi. Ebu Sufyan rahat bir nefes aldı. Hazreti Abbas'ın altında ak tüylü bir katır vardı. Ebu Sufyan korkusundan ötürü kendi atından indi ve Hazreti Abbas'ın terkisine bindi. Diğer iki adam da onların peşinden gitmeye başladılar.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Batı demir perdelerini açıp onlara göre akıl almaz sırlarını keşif maksadıyla doğuya seyahat etmeye başlayınca seyyahlar gördükleri hemen her şeyi kaydetmiş, bu kayıtlar kitaplaşmış ve dönüp sonuçta bugün bizim mazimize dair başvurduğumuz şahitler durumuna gelmiştir. Elbette bizim de tuttuğumuz kaynaklar var, fakat ya henüz ulaşamamışız ya da henüz üzerinde çalışmamışız. Mesela bu programda sizlerle paylaşmayı istediğimiz Anadolu halkının çocuk terbiyesi nasıldı sorusuna cevap ararken, bir yığın hamasi yazıdan öte bilgi niteliğini taşıyan kaynak bulmak hayli zor oldu. Yine de arzu ettiğimiz ölçüde olmasa da sizlerle bu önemli konuya ışık tutar düşüncesiyle bulduklarımızı paylaşmak istedik. Tabii yine seyyahlardan başlayacağız. Zira yöntem vermese de neticeyi en güzel onlar naklediyor. İlki bir piknik yerinde karşılaştığı genç bir anne ile çocuğunu resmeden bir anlatı. Bunların içindeki genç annenin son yavrusunu zarif bir mahcubiyet içinde okşadığı ve daha büyük çocuklarına bakmak vazifesini de kendi annesine

bıraktığı görülür. Bu çocuklar arasında gürültülü oyunlardan, hızlı koşmacalardan, çığlıklardan, itişip kakışmalardan ve hele küfürlerle tokat ve yumruk darbelerinden eser bile görülemez. Bunlar İslam terbiyesiyle ıslah edilmiş oldukları için o kadar sakin sakin eğlenirler ki sesleri bile güç duyulur. Büyük anneleri kendi zamanına ait menkıbeleri anlatır, hayat tecrübelerini öğretir ve atasözleriyle bitirdiği kıssaları hafiften nida gibi dinlenir. Aynı eserde eski Türk çocuğunun sükun ve vakarı şöyle anlatılır. Türk çocukları başka memleketlerdekilere benzemezler. Ne gürültü ederler ne de ağlayıp dururlar. Şark'ta geçirdiğim 3 seneye yakın zaman zarfında hiçbir Türk çocuğunun bağırıp çağırdığını işitmedim. Mektebe gittiklerini gördüğüm yavruların tavırları sakin, yürüyüşleri tıpkı yaşlı başlı Osmanlılar gibi vakuraneydi. Baba tasviri ve evlat sevgisiyle şöyle izah edilir bu eserlerde. Erkeklerde de kadınlarda da evlat sevgisi çok barizdir. Türklerin hafta tatiline tesadüf eden cuma günü ve bilhassa Ramazan ve bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk'ün göğsünü kabartan oğlunun elinden tutup ağır ağır gezdirdiği, çocuk yorulunca kucağına aldığı, daima devam ettiği kahvenin pikesinde yanına oturtup şefkatle hitap ettiği, evladına tam bir ana şefkatiyle baktığı, ihtiyarlarından gençlerine kadar bütün diğer Müslüman Türklerin de çubuklarını bırakıp çocuğa alakayla baktıkları ve ileride inşallah ihtiyarlık desteği olacak bir oğul sahibi olduğu için babayı tebrik ettikleri görülür.

0: Bir başka alıntıda Türk ve Frank çocuklarının farkı şöyle anlatılmaktadır. Türkiye'de analarla babaların ve ninelerle büyük ninelerin çocuklarına en tatlı sözlerle hitap edip en candan ihtimamlarla baktıklarını yukarıda görmüştük. İşte bundan dolayı Türkiye'de çocuklar yetişip adam oldukları zaman analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkate mukabele etmekle bahtiyar oldukları halde, başka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağına girer girmez analarıyla babalarından ayrılmakta, mali menfaatleri hususunda onlarla çekişe çekişe münakaşa etmekte ve hatta bazen kendileri refah içinde yaşadıkları halde onları sefalete yakın bir hayat içinde bırakmakta ve zavallılara karşı adeta yabancılaşmaktadırlar. Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, Türklerde aile kurumunun değerini şu üç cümlede ifade etmektedir. Bu alemde maksut olan birkaç şeydir. Oğul ve kız evlendirmek, dünyadan ahirete iman ile gitmek. Aşık Paşazade döneminin zihniyetini topyekün yansıttığı üzere aile kurmayı hayatın en önemli gayelerinden biri olarak görmektedir ecdadımız.
1: Anadolu İrfanı.
0: Zaman içinde en az değişime uğrayan müesseselerden olan Türk ailesinin Osmanlıların kuruluş döneminde de başlıca unsurları düğün, doğum, çocuk, anne ve babadır. Türk İslam anlayışına göre aile kurumunun ana amacı insan neslinin devamıdır. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak ve yetiştirmek ailenin en temel görevidir. Aile içinde planların ve hesapların çoğu çocuğa göre yapılmaktadır. Doğum, erken dönem Türk toplumu içinde sevinç gösterilerine sebep olurdu. Doğum münasebetiyle saçılar saçılır, çocuğa takılar takılır, baba ziyafetler verirdi. Bu böyle de devam etmiştir. Türk evinde bir bebeğin dünyaya gelmesi en çok kadınlar arasında kutlanırdı. Doğacak çocuğun erkek olması en çok arzu edilen bir şeydi, ancak kız çocuk da az sevilmezdi. Önceden kundaklar, zıbınlar, battaniyeler, takkeler hazırlanır, hamileliğin 6. veya 7. ayından itibaren ebe tutulurdu. Ebelerin cemiyette

saygıdeğer bir yeri vardı. Doğum günü yaklaşınca ebenin ceviz ağacından yapılmış doğum sandalyesi eve getirilirdi. Anadolu'da çocuk giydirme merasimlerindeki önemli geleneklerden biri, yeni doğacak bebeğin iç çamaşırlarının babasının eski iç gömleğinden, iç donundan dikilerek hazırlanmasıydı. Bebek doğar doğmaz ilk olarak bu çamaşırlar giydirilerek tenine değmesi ve bebeğe kokması sağlanıp, yavru ana kokusunu bilir, baba kokusunu da alsın, babasını da sevsin düşüncesiyle bu gelenek devam ettirilirdi. Yatağın başucunda bir şişe lohusa şerbeti olur, bebek kız ise şişenin tepesine, erkekse boynuna kırmızı tülbent bağlanırdı. Doğumu haber vermek için bu gibi şişeler dost ve akrabalara gönderilirdi. İsim verilirken sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur ve isim öyle söylenirdi. Çocuğun kırkı çıkınca ve sütten kesilince, yani 2 yaşında, hamamda bir tören yapılırdı. Kızlar erkek çocuklardan önce sütten kesilirdi. Çocuk sünnet oluncaya kadar haremde anne terbiyesi altında büyür, sünnet olduktan sonra evin harem kısmından çıkarılarak babanın nezaretine verilirdi. Çocuğun doğumundan sonra en önemli hadise adının konmasıdır. Dede Korkut hikayelerinde de görüldüğü üzere çocuğa ad koyma bizde bir merasim gerektirirdi. Osmanlıların kuruluş dönemine kadar bu gelenek bozulmadan yaygın olarak devam etmiştir. Çocuğun yetiştirilmesinde en dikkat çeken hususlardan biri Türk dilinin iyi öğretilmesiydi. Bu durum Yeniçeri olmak üzere toplanan Hristiyan çocuklarına temelde öğretilenin Türk dili ve İslam dini olmasından da açıkça bellidir. Çocuğun ilk eğitim ve öğretimi evde ebeveyni tarafından verilirdi. Belli bir yaşa gelen çocuk mektebe gönderilirdi. Bu dönemde belli bir alt yaş sınırı kural olarak görülmüyorsa da çocukların 4 yaşından itibaren mektep ortamına intisap ettikleri anlaşılıyor. Bu mektep dönemi de çocuğun ailesi tarafından sürekli kontrol altında tutulurdu. Belli bir yaştan sonra daha geniş tahsil döneminin başladığı görülür. Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşamı her yerde her zaman olduğu gibi çocukların eğitimi ve beslenmesi, eşler arası ilişkiler ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi ve gündelik uygulaması etrafında oluşur. Çocuk aileyi devam ettirecek temel unsurdur ve hayat onun etrafında oluşur. Osmanlı ailesinde çocuk babanın hukuki denetimi ve velayeti altındadır. Ömer bin Ahmet ya da Ahmet kızı Zeynep gibi kayıtlar, kız ve erkek çocuğun her dinde ve çok yerde olduğu gibi baba çizgisinde bir aidiyetle doğduğunu gösterir. Anadolu geleneğinde çocukların eğitimi, aile, çevre, mektep üçlüsünün el birliğiyle yürütülse de aile içinde önce anneye sonra büyükanneye aittir. Bu sebeple modernleşme devrinde yazarlar kadının, yani annenin eğitimli olmasının üzerinde önemli durmuşlardır. Toplumda çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemiyetin kontrolü vardır. Bu bir içtimai destek mekanizmasıdır, bir dayanışmadır. Başarıya göre sevgi tezahürü veya usulsüz davranış üzerine kınama, iyiyi ödüllendirme ve övme veya kötüyü yerme ve men etme fiili birlikte yürür. Doğan çocuğu aile kadar herkes kutlar, edepsizlik eden çocuğu herkes kınar. Cemiyetin kurallarına uymayanın aile üyeleri kadar herkes kulağını çeker. Çocuklar cezalandırılırlar fakat bu ihtimamla yapılır ve onlara karşı sabırlıdırlar. Böylece gençler aile ve öğretmenlerinin yanında kibar ve hürmetkar gençler olarak yer alırlar. Çocuklar anaokulunda değil, mahallelerde akraba ve komşular arasında toplumsallaşırdı. Günümüzde bu kurumsallaşma aynı zamanda geleneksel yapının da kaybolmasına sebep olmaktadır. Dünyada güçlü devlet kurmanın yolu
güçlü aile yapısından, o da ailede babanın yanında güçlü bir anne karakterinden geçiyor.

0: gelişmektedir. Kültür aktarıcısı ve taşıyıcısı olan kadın, toplumda olması gerektiği yeri alırsa, bir devletin temel dinamikleri olan bağımsızlık ve egemenlik kavramlarının da saygınlığı, derinlik kazanacaktır.
1: Anadolu İrfanı. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar, iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti: "Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir."
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam. Çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgu sual olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef

Muhalif olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetül Talibinde, Ebu'l-Leysi Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.

0: İçinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirirsek bütün zamanlar iyi geçmiş olur. Zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopara ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Müminun Suresi 51 ila 118. ayetleri dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı Rablerinin sevgisini

olanlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki, hep onlar için çalışırlar. En nihayet, onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da, ona Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helaka giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz dediler. Andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başkası değildir dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana. O yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz de. Yine sor. Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir de. Hepsi Allah'ındır diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız de. Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Yine Allah'ındır diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte

0: başka bir ilah da yoktur. Olsaydı, o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen, kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet, o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürürüz, ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette, tekrar dirilecekleri güne kadar süren, onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhen de, bedenen de, başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sûra, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar, bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz kalmadı derler. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz. Dünyaya tapmaz, isyankar yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Müminun Suresi 51 ila 118. ayetleri dinlediniz.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar

Rüzgar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Efendim merhabalar. Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Değerli Akra dinleyenleri, bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizimle paylaşacak bir misafirimiz var. Stüdyomuzda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Latife Coşkun misafirimiz.
1: Evet, merhabalar. Memnun oldum.
0: Evet.
1: İsmim Latife. Aile danışmanlığı yapıyorum. Asya ülkeleri ve psikolojiyle ilgili özel olarak ilgileniyorum. Buna yönelik çalışmalarım ve faaliyetlerim var. O yüzden gezi planımı ve rotamı da buna göre ayarladım.
0: Son yıllarda böyle bir, özellikle Türkiye'de Asya'ya doğru böyle bir şey var. İlgilerin arttığı gözlemleri var. Sizce neden?
1: Ben bunu Türk kültürüyle Asya kültürünün çok yakın olmasına da bağlıyorum. Ama bunun yanı sıra Asya'da biz çok yoğun bir tasavvuf kültürüne benzer bir anlayış görebiliyoruz. Hem İslam kültürü hem de Türk kültüründen dolayı bence Asya'ya doğru bir meyil olduğunu düşünüyorum ben.
0: Filmler değil yani.
1: Onlar da etkili.
0: Evet,
1: ama
0: çok fazla.
1: Kültürel yakınlık da çok var. Yani çünkü şöyle, Japonların da çok ciddi bir anime kültürü var. Bu Türkiye'de de tutuyor. Ama Güney Kore'nin filmleri ve işte müzikleri vesaire, bunlar Türkiye'de daha çok revaçta olduğunu bu şekilde değerlendirirsek bunu görebiliriz.
0: Evet. Peki yolları seviyorsunuz.
1: Evet.
0: Yola çıkmayı, seyahat etmeyi var mı böyle daha önceden gittiğiniz, gezdiğiniz rotalar?
1: Yok, hayır. Japonya bizim ilk tecrübemizdi. O yüzden çok detaylı bir şekilde planlayıp gitmeyi tercih ettik. Ama çok kısıtlı bir süremiz vardı. Sadece 1,5 ay kadar bir sürede bütün detayları planlamak durumunda kaldık.
0: Yalnız hiç Türkiye'den dışarı çıkmayarak direkt Japonya'ya gitmek de ekstra bir cesaret gerektiriyor sanki.
1: Evet, ama biz çok ilginç bir şekilde, hani Üsküdar'a gitmek ne kadar kolay ve rahatsa, güvenli hissettiriyorsa, Japonya'ya gittiğimizde de aynı rahatlık ve güvenlikte hissetmiştik gittiğimizde.
0: Evet, arkadaşınızla birlikte bir planlama yaptınız,
1: evet.
0: Ve bu planlama doğrultusunda. Peki neden Japonya? Yani Kore'de olabilirdi, o bölgede Güney Asya'da, Özbekistan'dan itibaren yani rotalar olabilirdi, Tayland'dı, Hindistan gibi ülkeler de olabilirdi. Neden Japonya?
1: Biraz sebebi şununla da alakalı. Hem arkadaşım Japonya'yı çok seviyordu, hem ben Japonya'yı o kadar çok sevmesem de yine de yakındım Güney Kore'den dolayı. Ama Güney Kore ve diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda fiyattan ziyade güvenlik konusu bizim için çok önemliydi ve Japonya'da gerçekten bu konuda çok aldığımız, konuştuğumuz referanslardan dolayı analiz ettiğimizde sonuç olarak, yani Japonya'nın gerçekten güvenlik açısından çok daha rahat ve gidilebilir bir yer olduğunu fark ettik. Bu yüzden 1,5 ay içerisinde çok hızlı bir planlama ve rota belirleyebildik zaten.
0: 10 gün kaldınız, 10 günü 1,5 ayda planladım diyorsunuz. Biletlerinizi peki 1,5 ay önce mi aldınız?
1: Evet, 1,5 ay önce sadece bilet aldık ve ne yapacağımızı asla bilmiyorduk.
0: Biletler yüksektir tabii. Yolculuğa yaklaşık olan biletler genelde yüksek.
1: Aslında şöyle güzel bir tevafuk oldu. Bir arkadaşımız vesilesiyle biletleri çok uyguna satan bir site bulduk. O siteden vazgeçerken başka bir siteye denk geldik ve tamamen Allah'ın yardımıyla çok çok uyguna bilet fiyatı bulabildik. Toplamda gidiş geliş ikimizinkisi de 35 bin tuttu çünkü.
0: İkinizin ama toplam.
1: Evet, yani ikimizin de gidiş geliş bilet fiyatları. Bu normalde çok denk gelen bir fiyat değil ama bizim şansımıza öyle geliverdi. Tarih aralıkları da biraz bizi düşündürdü. Eylül'le gideceğiz. Acaba hani çok böyle soluk bir zamanda gider miyiz diye. Halbuki Eylül vakti Japonya için hala yazmış. Onu fark ettik.
0: Japonya deyince insanlar hep böyle kiraz ağaçlarının açtığı dönemi, işte
1: evet.
0: Mayıslar falan gibi.
1: Evet, sakura mevsimi.
0: Evet, evet düşünüyor ama Eylül'de gitmek de ayrı bir tecrübe olmuştur.
1: Evet, bizim açımızdan çok güzel oldu. Çünkü hem bizim orası için ayarladığımız kıyafet kombinleri tam yaz içinde aslında. Hem de gerçekten sakin sakin Japonya'ya gidip gezip görme şansımız oldu. Yani böyle ne çok revaçta olan bir tarihti, ne çok tercih edilmeyen bir tarihti. Çok ara bir tarihi bulma şansımız oldu. Biz gerçekten sakinlikle gezebildik.
0: Yani evet. Tabii Japonya ile ilgili çok sorumuz olacaktır. Fakat ben böyle gelen giden, Japonya'yı daha önceden gitmiş olan misafirlerimizden

0: böyle ortalama bir şey işitiyorum. İşte çok disiplinliler, çok prensipliler. Artık kültürel kodlarına bunlar inmiş. Yani evet disiplin var ama bu disiplin onların alışkanlıkları haline gelmiş. Çok hatta bir arkadaşımız şey dedi, sadece şehadetleri eksik gibi.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle mi? Çünkü diğer taraftan baktığınızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızlı yükselen bir millet. Milliyetçiliği çok yüksek. Bir hata yaptığında kendi inançlarına göre hemen intihar da edebiliyor mesela.
1: Evet, hareket
0: Kendini
1: ediyor.
0: öldürebilecek kadar da böyle yaptığı hatayı hazmetmediğinden mi ya da ben hatasız olabilirim, hatayı nasıl yapabilirim suçluluğundan mı bilmiyorum. Hani böyle bir millet, sizin gözlemlerinizi de merak ediyorum açıkçası.
1: Japonlarda genel olarak şöyle bir toplumsal travma da var. Kore Savaşı'ndan sonra onlara dünya tarihinde bir etiketlendirme oldu biliyorsunuz. Bundan mütevellit olduğunu düşünüyorum. Genel olarak toplumda çok ciddi anlamda bir el alem ne der korkusu var. Yani bir başkasını rahatsız etmekten veya bir başkası tarafından, özellikle yabancılar tarafından kötülenmekten inanılmaz derecede korkuyorlar. Şöyle mesela sokaklarda asla bir tane çöp bulamazsınız. Arabalar, asfaltlar sanki ilk günkü gibi yapılmış gibi temizliktedirler ve hani bunun için özel olarak bir madde kullanıyorlarmış. Biz sonradan öğrenmiştik. Bunun sebebini orada yaşayan bir Türk abi söylemişti bize. Yani ev içindeki düzenleri, temizlikleri asla Japonların böyle değil. Ama tamamen kamu ahlakı üzerine onların yaşamları. Yani birileri bir şey demesin, birileri bizi kötü görmesin şeklinde düşünüyorlar. Bunun güzel bir yanı da var. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Kamu kültürleri tamamen bir başkasını rahatsız etmemeye yönelik bir yaşantı üzerine kurulu. Dolayısıyla sokakta asla hani rahatsız edici görüntüler veya böyle giyim tarzları falan görmüyorsunuz. Gerçekten bir başkasını rahatsız etmemek üzere yaşıyorlar. Eskaza yani gecenin dördünde mesela biz markete gidip su almak istemiştik. Eskaza bir işte beyefendiyle denk geldik sokakta. O kadar tedirgin oldu ki bizi tedirgin etmemek için koşa koşa sokağın diğer kısmına gitti. Hani olur da huzursuz oluruz falan diye. Hiçbir şekilde yani göz teması kolay kolay kurmuyorlar ki bizim gittiğimiz şehir Japonya'nın çok entelektüel şehirlerinden birisiymiş. Böyle sokaklarda geyikler falan geziyordu. Ceylanlar geziyordu, öyle düşünün.
0: Hangi şehir ismi?
1: Nara.
0: Nara şehri.
1: Evet, Nara geyik demek zaten ve oradaki bütün satılan şeylerin konsepti geyik üzerine zaten. Halkı inanılmaz derecede entelektüel, çok zarifler, inanılmaz derecede yani 7'sinden 70'ine herkes çok güzel giyiniyor. Bunun kesinlikle maddiyatla bir alakası yok. Yani aslında giydikleri kıyafetleri hani bizim çarşıda pazarda göreceğimiz kalitede kıyafetler olmasına rağmen çok tarz giyiniyorlar. Dolayısıyla toplum yani çok kültürel seviyesi ve saygınlığı yüksek bir toplummuş gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında.
0: Özenliler.
1: Evet ve yaşlıların asla bir oturayım, dinleneyim, durayım gibi bir algıları yok. 80 yaşındaki adamın biz metroda çalıştığını gördük. Yani paraya ihtiyacı olmasa bile Japon toplumunda şöyle bir algı var. Eğer çalışmazsan işte yok olursun. Hani bu toplumda bir yerin olmaz, bir değerin olmaz. Böyle bir bakış açıları var.
0: Bunu ben birkaç kere Avrupa'da, yani hangi ülkede olduğunu hatırlamıyorum ama çok hoşuma gitmişti. Böyle 70-80 yaşlarında amca, marketten çıkıyorsunuz. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Kendi bulundukları ülkelerde de belki böyle bir uygulama vardır. Marketten çıkarken aldıklarınızı sadece görevi onun o poşetin içine koymak. Yani sizin müşterinin aldığı işte gıdayı, yiyecekleri poşetin içine koymak onun görevi. Aslında bununla alakalı bu bir sosyalleştirme projesiymiş. Daha sonra öğrendim ben. Onları hayattan kopartmamak için yapılan bir projeymiş. Mesela çok hoşuma gitti. Neden bizim ülkemizde olmasın ki?
1: Evet.
0: Çünkü insanlarda şöyle bir emekli algısı var. Çok genç yaşta emekli. Emekli olduktan sonra ilginç bir tespit. Emekli olduktan sonra insanların hastalıkları artıyormuş.
1: Evet.
0: Aslında oradaki hikaye çalışma hayatından, sosyal hayattan soyutlandığını düşündüğü için mi vücut, beden dili duygusal
1: kendini
0: olarak
1: bırakıyor.
0: gösteriyor kendisini? İlginç gelmişti bana. Yani bizim ülkemizde neden olmasın, değil mi?
1: Evet ve şuna da bağlıyorum. Beslenme biçimleri çok sağlıklı. O yüzden hani biz şey düşünüyorduk. 80 yaşındaki bir adam gecenin dördünde neden spor yapar? Nasıl bu gücü kuvveti bulabilir yani? Ve çok aktifler bu arada. Yani yaşlı görünüyor. Bakıyorsunuz gerçekten çok yaşlı amca. Ama asla öyle değil. Bir genç hareket yani genç hızında hareket edebiliyor. Koşabiliyor. Elinde su şişesi, havlusunu almış. Gecenin dördünde beşinde kalkıyor. Sporunu yapıyor. Gidiyor ve şöyle bir algıları da var. Nasıl tarif edebilirim bunu? Aslında ekonomik olarak Türkiye'den daha berbat bir durumdalar. Yani gerçekten 3 tane domates 400 yene falan satılıyor mesela. Yani buradaki 400 TL gibi düşünebilirsiniz. Halkta şey kafası var. Yani ben buna erişebiliyorsam tamam bu benim için yeterlidir. Fazlasında gözüm yok algısı olduğu için en işlek yerlerdeki dükkanlar bile akşam 7'de kapanır. Bulamazsınız. İnanılmaz derecede erken kapatıyorlar dükkanları, çok geç açıyorlar. Sabahın

0: 10'unda 11'inde dükkanlar açılıyor. Öyle işte erken kalkıp yatma falan gibi şeyleri yok. Hatta benim tanıdığım Müslüman bir Japon şey söylemişti. Siz Japonları çok çalışkan görüyorsunuz ama aslında çok tembel bir millet. Hani o kadar erken kalkıp yatma gibi bir şeyleri bile yok. Dükkanlar çok geç açıp kapanıyor falan dediğini biz anlamamıştık.
1: Çalışma hayatı için mi geçerli? Çünkü spora çok düşkünlükleri var.
0: Evet, yani bence hayatta konumlandırdıkları şey, değer algıları genel olarak yani dünya ülkelerinden farklı. Bunu şurada da görebiliyoruz. Mesela markette şöyle bir şey var. Hani işte bir milyoncular tarzı yerler olur ya bizde. Onlarda 100 yenciler var. Yani her şeyin 100 yene, 100 TL'ye öyle düşünebilirsiniz. Satıldığı marketler var ama o kadar dengesiz bir fiyatlandırma var ki çok kaliteli bir kasap bıçağı diye düşünebileceğiniz bir bıçak, mutfak bıçağı 100 yene satılıyor ama çorap da 100 yene satılıyor. Hani şey yok, bir değer algısı yok. Sanki bunda bile bir Shintoist bakış açısı var. Yani dünyevi şeyler o kadar da çok değer biçmiyorlar. Neredeyse hepsi aynı gibi görülüyor. Ama onun dışında doğal olan şeylere, fıtri olan şeylere gösterdikleri özene baktığınızda şok oluyorsunuz.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Biraz başa dönmek istiyorum. Bindiniz uçağa ve indiniz. Hı hı. Hangi şehre indiniz?
0: Biz direkt Osaka'ya indik.
1: Osaka'ya indiniz, evet. Orada kaldınız mı? Yani şehir değiştirdiniz mi?
0: Evet evet, şöyle Osaka'da kalmadık. Biz sadece Nara'da kaldık. Bir yerde sabitlenelim ve diğer şehirleri gezelim dedik. Çünkü şöyle bir güzelliği var Japonya'nın. Metrolar çok hızlı ve aktif çalıştığı için şehirler arası yarım saat, bir buçuk saat, bir saat falan gibi bir mesafe oluyor. Yani biz Kyoto ve Nara arasında gidip geldik. Çok fazla dolaşamadık aslında.
1: Kaç şehir gördünüz?
0: Sadece iki şehir diyebiliriz yani. Çünkü çok fazla bereketli şehirler. Gerçekten gezip görülebilecek çok fazla yeri var ve biz açık konuşmak gerekirse Japonya'nın bu kadar estetik olduğunu bilmiyorduk. Yani Nara'nın bile, hani Nara çok küçük bir şehir aslında. Toplum yapısından tutun minicik dükkanlarına falan bile her şey, yani Nara'da bulunan herhangi bir şey konsept üzerine dayalı olarak tasarlanmış. Mesela bizim bulunduğumuz evdeki sokakta bütün dükkanlar ahşap ve siz sokağa girer girmez müthiş bir ahşap kokusu alıyorsunuz. Çok güzel bir koku. Ve biz yanlışlıkla nasıl yaptık onu bilmiyorum ama Nara'da çok meşhur olan bir sokakta ev tutmuşuz. Meşhur olan her şey oradaydı. Metroya yakın, işte bütün ürünler orada falan böyle. Aynı kapalı çarşı gibi. Öyle insanlar genel olarak çok nazikti. Ve şöyle bir şey de var bu arada. Şehirden şehire insanların karakteristik yapısı inanılmaz değişiyor. Nara'dakiler çok kibarlar. Göz teması kurmayı kabalık olarak atfediyorlar. Asla selam vermiyorlar. Bu onlar için bir entelektüelsizlik olarak görülüyormuş. Kabalık olarak görülüyormuş. Ama Kyoto'ya gittiğiniz zaman biraz daha Üsküdarvari bir hava alıyorsunuz. Biraz daha insanlar neşeli, daha güler yüzlüler, daha canlılar. Yardım etmeye biraz daha istekliler falan. Onların da böyle kıyafet tarzı biraz daha böyle güzel ama aslında Nara'dakiler gibi değil. Osaka'ya böyle çok ufak bir uğrayıp gelmiştik. Yani öyle gezme şansımız olmadı. Oradaki insanlar da inanılmaz işkolik ve çok mutsuzlar. Yani çok mutsuzlar ve herkes o kadar birbirine benzer giyiniyor ki. Ne Nara ne Kyoto'daki asla o hani kıyafeti, entelektüel giyinime veya görünüme hassasiyeti biz Osaka'da göremeyince çok şoka uğramıştık.
1: Çok mu çalışıyorlar acaba?
0: Osaka'dakiler galiba öyleler. Yani Nara ve Kyoto'da biz öyle bir şey göremedik. Daha rahatlardı oradaki insanlar. Yani kendi alanlarını oluşturma açısından rahatlardı. Ama Osaka öyle değildi. Yani çok farklıydı.
1: Evet, Japon Müslüman arkadaşım dediniz ya, orada Müslümanlığın durumu nasıl acaba?
0: Şöyle, yani benim son yaptığım araştırmalar ve önüme çıkan haberlerden yola çıkarak söyleyeyim. Çok ciddi bir artış olduğunu söylüyorlar. Güney Kore mesela o kadar fazla değil. Güney Kore'de çok ciddi bir işte toplum neder algısı orada biraz daha farklı işleniyor. Ve onlar biraz daha estetiğe farklı anlamda baktıkları için açık giyinmek, işte makyaj yapmak Kore'de ya da estetik yapmak kesinlikle bir entelektüellik seviyesi. Japonya'da bu tam tersi olduğu için. Bu yüzden İslami görünümü onlar aksine daha estetik ve zarif buluyorlar. Yani tesettürü çok benimsiyorlar. Mesela Müslüman kadınların bunu çok çok güzel olarak gördüklerini biz hem kendimiz şahit olduk. Yani bizim tesettürümüzü övdükleri için. Hem de oradaki yaşayan işte Türklerin söylemleri göre ve okuduğumuz haberlere göre gerçekten İslami birçok yönü hani kendileriyle uyumlu buluyorlar.
1: Evet, kültür yapılarına çok yakın değil mi? O giydikleri kimono mu?
0: Evet evet, biz onu da giydik.
1: Evet evet, kimonolar falan gayet tesettürlü sanki.
0: Evet evet, ve çok şey bu arada, 35 derece sıcakta canları sıkıldığı zaman kimonoyla sokakta gezebiliyorlar. Kyoto'da da görebiliyorsunuz. Nara'da da görebiliyorsunuz ve aslında çok kalın bir kıyafet kimono. Erkeğin de öyle, kadının da öyle ama giyiyorlar. Yani hiçbir şekilde şey yapmıyorlar. Evet. Yani bizim en çok şaşırdığımız noktalardan birisi de şuydu.

0: dünyaya teknoloji satan bir ülke ama teknolojiden o kadar uzak ki metrolarında bile her şey şey böyle. Ekran falan yok mesela Nara ve Kyoto'dakinde. Bir kağıtta yazıyor işte duraklar.
1: Allah Allah çok
0: Evet.
1: ilginç.
0: Yani ekran şeyinden resmen uzaklaşmışlar. Birçok şey çok böyle manuel çalışıyor Japonya'da.
1: Neden
0: Yani,
1: sizce? Yani niye kendi ülkesinde böyle bir revize yapmamış ya da yenilik?
0: Şöyle olduğunu düşünüyorum. Ya yani Tokyo için söylemiyorum bu arada bunu. Tokyo tamamen farklı bu konuda. Ben daha çok doğal ve doğal olan şeylere onların bir meyli olduğu için uzak kalmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani yine bir Şintoist kültürden geliyor olabilir bu. Çünkü onlarda şöyle bir bakış açısı var. Bir şey ne kadar doğalsa o kadar özdür, o kadar iyidir ve kalıcıdır. Hani doğrudur şeklinde bakıyorlar. Mesela bizde adım başı banklar vardır değil mi oturmak için? Onlarda
1: Evet.
0: yok. Çok az var bank. Ve onları bile doğru düzgün odunu yontmadan yapmışlar. Sadece ağacı kesmişler, iki tane böyle birleştirip bank yapmışlar. Hani bizdeki gibi kalıpsal bir bank falan filan yok. Onda bile doğallığı koruma çabası ve kaygısı var. Yani bunun da dediğim gibi yani orada yaşayan Türklerden duyduğumuz kadarıyla Şintoist kültürde doğaya doğadaki her parçayı tanrı olarak gördükleri için, yaratıcı olarak gördükleri için olabildiğince bozmamaya gayret ediyorlar.
1: Şintoizm.
0: Evet.
1: Japonya'nın resmi dini zannediyorum, değil mi?
0: Şöyle resmi dini aslında değil. Yani bizim orada çok aktif olarak çalışan Japon Müslüman bir abiden duyduğumuz şöyleydi. Aslında çoğunun dini yok. Ama onların böyle bir nasıl desem kültürel inanış biçimi haline gelmiş.
1: Yani kültürel bir algı olmuş
0: Aynen.
1: aslında onlar
0: Yani
1: için,
0: dini bir
1: anladığım
0: inanış
1: kadarıyla.
0: değil ama dindeki bu bakış açısını tamamen kültürlerine empoze etmişler ve bunu güzel buldukları için devam ettiriyorlar
1: Peki dedikleri
0: toplumlara.
1: kadar sakinler mi? Yani hiç
0: Evet.
1: böyle tartışan, kavga eden birilerini
0: Çok fazla
1: gördünüz mü trafikte
0: sakinler.
1: falan?
0: Asla fazla
1: Kornalar
0: sakinler.
1: çalınıyor mu?
0: Kurallara çok fazla bağımlılar. Yani yol bomboş mesela. Çok kısa bir mesafede yaya geçidi var. Ama kırmızı yanıyor. Orada bekliyorlar mesela. Ama her yer bomboş. Asla arabanın ağası yok. Hiçbir şey yok. Ama orada beklemeyi tercih ediyorlar. Biz tabii bir yere kadar sabrettik o konuda. Sonra hani acelemiz olduğu için geçmeyi tercih etmiştik. Ama evet yani ne kavga ne gürültü en ufak ses yükseltme olayı zaten yok. Her şey çok sessiz.
1: Peki bunu nasıl sağladılar sizce? Yani bu mesela bahsettiğiniz alışkanlıklar genel bir kültür haline gelmiş ya. İnsanların spor yapma alışkanlığı, işte birbirleriyle iletişim artık köklü bir şekilde yayılmış topluma.
0: Evet.
1: Bu sizce nasıl sağlanmış?
0: Yani toplumsal kültürel olarak bir kabul var. Yani tek kişinin görüşü bu yönde değil. Asya toplumları biraz daha böyle kolektif toplumlardır. Yani çok böyle Batı toplumlarındaki gibi birisi bireyselleşip de toplumdan ayrı davranmak gibi bir şey yok. Genel olarak Asya toplumlarında kolektifseniz doğrusunuzdur. Yani yengeç psikolojisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Toplumdan ayrışan, farklılaşan kişi yanlıştır, farklı bir yol takip ediyordur ve o benimsenmemelidir şeklinde düşünüyorlar. O yüzden kolay kolay toplumdaki bir kişi benimsenen şeyin dışına çok çıkamıyor. Bununla alakalı da olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel tespitleriniz var. Peki böyle kafanızda ben Japonya'ya gitmeden önce ve geldikten sonra gibi böyle bir şey var mı, çizgi var mı?
0: Var.
1: İşte şunları kazandım, çok ilginç tespitlerim oldu gibi.
0: Yani şöyle bu insanların toplum olarak şöyle bir endişesi var. En ufak şeyde bile zarafeti ve güzelliği koruma çabaları var. Yani işte körler için yapılan süt şişeleri, içecekler, onların bile ayrı bir tasarımı oluyor. İşte belki denk gelmişsinizdir. Alacağınız marketteki bir ürünün paketindeki resmin boyutundan farklı olamıyor. Bu bir suç, hata. Bir çikolatanın boyutu neyse fotoğraftaki boyutu da öyle olmak zorunda. Bu bir kanuni
1: İlginç.
0: olarak aynen oturttukları bir sistem. Ama bunu kendi güncel hayatlarında da devam ettiriyorlar. Yani en ufak bir detayda bir zarafet, bir incelik görebiliyorsunuz ve ben şeyi hatırladım. Japonya'da alan o cemal ve rahmet kısmını daha çok hatırladığımı, daha çok hatırlamaya meyel olduğumu fark ettim. O yüzden aslında demiştim yani rahmeti ilahi celbeden bazı şeyle hareketleri var o toplumun. Hakikaten görüyorsunuz ve bence bunun nimeti olarak Allah-u Teala onlara belki de bir işte sakinlik, sükun ya da entelektüel bir birikim ya da güzel bir bakış açısının devamlılığını nasip etmiş olabilir. Çünkü kul hakkı konusunda gerçekten çok hassas davranıyorlar. Yani yere çöp atamıyorsunuz, bağıramıyorsunuz. Yani bunlar kanuni bir zorunluluktan ziyade toplumun benimsemiş olduğu ya bunu yapmamalıyız gibi düşündükleri bir kendi benliklerini oluşturan bir parça aslında. O duruma gelmiş. O yüzden hani düşünüyorum biz Müslüman toplumlarında ne kadar zarifiz veya zarafeti ne kadar koruyabiliyoruz? En ufak detaylarda bu İslam'ın bize sunmuş olduğu hayrı, güzelliği hatırlamayı ne kadar yansıtabiliyoruz? Bunu fark ettim ve ben

0: Japonya'dan döndükten sonra kendi ülkemde de, kendi hayatımda da, kendi benliğimde de var olan güzelliklere biraz daha dikkat kesilebilmeyi yoğunlaştırdım, arttırdım açıkçası. Ve ben de belli başlı detaylarda zarafeti, işte hassasiyeti, güzelliği ya da ne bileyim işte muhabbeti gözetmeyi biraz daha kendime bir edinmeye gayret ettim. Böyle bir hayat amacı edinmeye çabalıyorum şu anda, umarım
1: Peki
0: başarıyorumdur.
1: evet, gittiğinizde peki tanıştığınız Japonlar oldu mu, iletişimi sürdürdüğünüz?
0: Tabii ben biraz Korece biliyorum. Korece bilen bir Japonla konuşmuştum, o yüzden onun dışında Japonca olmadığı için konuşamadık. İngilizcemiz yettiği kadar konuştuk sadece. Şimdi cami çok sık olmadığı için etrafta biz her yerde namaz kıldık. İşte kimonocuya gittik, kimonocuda namaz kıldık.
1: Müsaade
0: Ondan sonra
1: ediyorlar.
0: tabii ve şeyler böyle. İzleyebilir miyiz? Biraz merak ediyoruz. Ne kadar süre ibadetiniz falan böyle minik minik kapıdan bakıp izliyorlardı böyle.
1: Çok ilginç.
0: Evet ve ilk defa böyle bir Müslüman profiliyle karşılaştıklarını da söylediler. Bunu duydular. Çünkü onların kafasındaki İslam profili biraz da Arap kültürü ve hani onların zarafet olarak adlandırdığı şeylerden bir tık daha farklı olarak gördükleri için. Şimdi bakıyorlar, biz biraz da Asya stili gibi giyinmişiz, Türk'üz diyoruz ama işte benim şapkam var, arkadaşımın şapkası var, işte yüzlerimiz de biraz garip, giyim tarzlarımız da garip falan. Kimono da tam oldu bize bu arada. Hakikaten bir Asyalı gibi göründük ve oradan şeyi gördüler, aslında tesettür ne kadar benziyormuş Japon kültürüne deme ihtiyacı hissettiler. Hani bunu fark ettiler ve aslında yani İslami yaşam biçimin hiç de öyle bizim hayatımıza engel olmadığını, işte zorluk çıkarmadığını falan bunu fark etmiş oldular. Yani biz de sosyaliz, konuşabiliyoruz, gayet işte sağlıklı beslenebiliyoruz, yiyoruz, içebiliyoruz, işte seyahat edebiliyoruz vesaire. Şimdi onların daha çok alışkın olduğu profiller Endonezler, Malezler. Onların belli bir şeyi var. Endonezler, Malezlerin biraz daha zarafet algısı kültür olarak biraz daha farklı. Onlar ilk defa kendilerine yakın bir parça gördüler. Hani Türk'üz ama biz de onlar gibi bazı şeylere dikkat ediyoruz ve Müslümanız, da çok ilginç geldi onlara böyle. Bir de siz şu an gördüğünüz için söylüyorum. Hani tesettür biçimim, şal bağlama stilim farklı olduğu için o da onlara çok garip geldi. Yani Budist tapınağına gitmiştik mesela. Oradaki Budist de sordu. Siz Müslümansınız değil mi? Falan, çok ilginç. Kıyafetleriniz çok güzel falan diye konuşmak istedi hani böyle bizimle. Genel olarak bize saygıları gerçekten çok çok güzeldi. Yani çok hassaslar. Şey konusu çok hoşumuza gitti. Haremlik, selamlık ve temas konusunu biraz biraz biliyorlar anladığımız kadarıyla. O yüzden yani zaten o toplumda bir temas falan yok ama öyle bir durum söz konusu olduğu zaman ekstra hassasiyet gösteriyorlardı. İşte ya da böyle bizim Müslüman olduğumuzu gördükleri zaman işte helal, ha evet, helal restoran falan şeklinde bir açıklamaya falan girebiliyorlardı vesaire. Çok şükür şu da bizim için çok güzel oldu. Helal restoranların sayısı da artmış. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Malez ve Endonez arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar biraz daha sırtlanmışlar bu görevi. Onun dışında
1: Yemekte bir sorun yaşamadınız.
0: yani şöyle, bizim şansımıza tamamen Allahu Teala'nın bir ikramı olarak bizim bulunduğumuz sokakta bir helal restoran vardı. 1,5 dakikalık mesafede. Dolayısıyla biz çok uzaklara gitme ihtiyacı hissetmedik.
1: Çok güzel.
0: Hintli Müslüman abilerin açtığı bir restorandı. Birazcık fiyatı pahalı olduğu için bir tık zorlandık ama onun dışında çok lezzetli yemekler, çok çok bol bol koyuyorlardı yani. Hele Türk olduğumuzu öğrendiklerinde dediler ki siz bizim kardeşimizsiniz. Bir ihtiyacınız olursa, paranız biterse muhakkak bize söyleyin, biz yardımcı olalım falan. Daha çok Kyoto'daki helal restorana gidip orada yemek yemeyi tercih ettik. Onun dışında çok kahvaltı kültürü olan bir millet olmadığı için kahvaltı konusunda biraz zorlandık. Yani
1: Ne
0: böyle
1: yiyorlar mesela?
0: ekmekleri çok tatlı. Yani domates, peynir, zeytin falan gibi şeyleri yok. Sadece kruvasan tarzı besleniyorlar. O da bize çok ters. Hani çok böyle yiyebildiğimiz bir şey değil. Ya da ramen işte yiyorlar işte sabah. Hani o da çok helal, yakın çevrede bulunan bir şey olmadığı için biz bayağı bir zorlanmıştık ilk başlarda kahvaltı konusunda. Akşam yemeği konusunda zorlanmadık çok şükür. O şekilde, ama namaz kıldığımız yerler çok fantastik yerlerdi gerçekten. Çok fazla bisiklete binen bir millet olduğu için her yerde bisiklet parkı var. Biz bisiklet parklarında namaz kıldık genelde. İşte
1: Tepki gördünüz mü hiç?
0: asla asla. Hatta ilk Osaka'da havalimanında indiğimde işte böyle teras tarzı bir yer var. Orada namazı kılmam lazım. Vakit girdi ve hani riske atmamamız gerekiyor. Çünkü 1,5 saatlik bir yolumuz var. İşte seccadeyi serdik. Ben serdim. Ve müthiş bir gökyüzü var karşımda. İnanılmaz. Tam bir anime sahnesiydi yani. Çok güzeldi görüntü. Namaz kılarken iki Japon konuşuyor aralarında. Ama şey, kelimelerden anlıyorsunuz. Birisi işte ne yaptığını falan, "Aa, ne yapıyor bu?" falan gibi bir şey söyledi. O dedi ki ya Müslüman ibadet ediyor. Hani bilmiyor musun gibi bir şey söyledi böyle. Ben böyle bir şok oldum, namazdayım ama çok böyle şeyle, ihtiyatla yaklaşıyorlar. İbadet ediyorsak asla böyle zarar vermeden, aman ibadet ediyor, hani rahatsız etmeyelim hassasiyetinde bize yaklaşıyorlar. arkadaşlar her seferinde. Hiç negatif

0: bir geri bildirim almadık bu konuda. Çok rahatlık gerçekten.
1: Bir de Japoncanız olsa düşünsenize, evet. Harika iletişim kurulur. Dilin önemi de değil mi? Lisanın önemi burada da çok çıkıyor.
0: Benim arkadaşım Japonca'ya başladı. Yanına gelen arkadaşım zaten Japonya'ya gitmeden önce de bir iki haftalık kadar ya da bir aylık olması lazım. Bir eğitim aldı zaten. Kendi kendine de biliyordu. Ufak tefek böyle minik bir çabalarımız oldu tabii Japonca konuşma ama dönüşte şey dedi yani tamamen benim bunu evet halletmem ve burayla aktif bir iletişim halinde olmam lazım diye.
1: Evet.
0: Bakalım.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Çok güzel bir gezi olmuş. Peki evet. Var mı yeni yakında böyle bir rotanız?
0: Aslında şöyle yine Japonya ama sakura mevsiminde bu sefer gitmeyi çok istiyoruz. Çünkü Japonya'nın dört mevsimi inanılmaz güzel ve en güzel mevsimi sakura mevsiminde Japonya'yı görebilirsiniz. Kore ve Japonya gidilecekse sakura zamanında gidilmesini biz öneriyoruz. Böyle bir niyetimiz var. Şu an bir ciddi bir planlamamız yok ama dediğim gibi yani gideceğimiz yerler, yemek yiyeceğimiz ve kalacağımız şeyler aşağı yukarı belli olduğu için hani şu an sadece niyetimize koyduğumuz bir yer. Allah nasip ederse umarım gideriz bu Nisan, Mart gibi bakalım.
1: İnşallah. Peki Japonya haricinde var mı görmek istediğiniz başka ülkeler?
0: Güney Kore, Bosna Hersek, Balkan ülkeleri var. Bir de Endülüs çok merak ediyorum gerçekten.
1: İspanya.
0: Evet. Muhittin İbni Arabi Hazretleri'ne ayrı bir muhabbetim olduğu için Endülüs'ü ben çok seviyorum gerçekten. Orayı, onun gezdiği yerleri, onun yaşadığı yerleri çok merak ediyorum. Oraya ayrıca gitmeyi çok isterim.
1: Güvenlikle ilgili bir sorun yaşadınız mı mesela?
0: Yok. Aklımıza en net kalan böyle spesifik şeyleri söyleyeyim. Asla hırsızlık yok. Herhangi bir eşyanızı sokakta bırakabiliyorsunuz. Hatta şöyle dükkanlarda mesela dışarıda LCD televizyonlar falan oluyor. Onlar dışarıda kalıyor dükkanı kapattığınız zaman. Asla gidip alan olmuyor. Hatta Nara'nın kendi öyle bir halkının özelliği varmış. Bazen dükkan önüne dergi, bedava CD falan koyuyorlar. İnsanlar alsınlar ve baksınlar diye. Onu alıp eve götürebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi sokak temizliği, insanların kendine öz bakımları çok güzeldi. Yani asla şatafat dertleri yok fakat temiz, düzenli ve biraz da tarz giyimi önemseyen bir millet olarak gördük biz onu. En sıcak derecede bile yani 35 derecede çok ciddi bir nem olmasına rağmen asla açık giyinmiyorlar. Kültürel olarak toplumda ne kadar açık ya da kısa giyinirseniz sizin entelektüel seviyeniz o kadar düşük olarak algılandığı için buna ayrıca böyle bir hassasiyet gösterdiklerini biz öğrendik sonrasında. Çok ilginç bir şekilde şapka kültürü var. O yüzden biz oraya gittiğimizde çok zorlanmadık. İkimizin de taktığı şapkalardan bolca gördük çünkü. Değişik bir şey var. Poşet kültürü var. Yani bütün poşetleri çok tasarımsal hepsinin. Yani nadiren tek tük market poşetleri böyle düz olarak görürük. Onun dışında insanlar neredeyse bir çanta estetiğine dikkat ettikleri kadar taşıdıkları poşetlere dikkat ediyorlar estetik yapısına. Bunu hepsinde gördük. Osaka'da da, Kyoto'da da, Nara'da da vardı bu gerçekten. Sular çok temizdi, çok kireçsizdi. Biraz tatlımsı bir yapısı var sularının.
1: Tatkı maddesi falan mı var acaba? Vitamin veya klor gibi?
0: Hiç bilmiyorum. pH seviyesiyle alakalı olduğunu söylemişti bir arkadaş ama biz Fuji diye bir marka bulduk. Türk suyuna en yakın marka oydu. Onu kullanıyorduk biz. Daha çok hani o diğerleri çok böyle meyveli su gibi falan gibi geliyordu böyle. Ama şöyle ekmekte bile domuz yağı falan kullanılabiliyor. Çok hassas olmanız gerekiyor o noktada. Allah razı olsun Endonezya arkadaşlar bayağı bir aplikasyon geliştirmişler. İşte app'ler falan vardı indirdiğimiz. Helal app'ler. QR kodları okutuyorsunuz. Helal haram olup olmadığını söylüyor içeriklerinin. Ya da
1: çok harika.
0: Aynen çok geniş çaplı bir tane daha uygulama vardı. Hangi markette hangi ürünler direkt haram veya direkt helal onları gösteriyor. Sadece adını falan yazıyorsunuz marketin. O size direkt listeyi gösteriyordu. Açık alanda asla sigara içemiyorsunuz. Kesinlikle yasak. Sadece çok isterseniz bazen AVM'lerde özel odalar oluyor. Orada gidip içiyorsunuz. Toplumsal olarak sigara içmeyi bir sosyokültürel seviyesi düşük olarak algılama şeklinde görüyorlar. Yani birisi sigara içiyorsa bu entelektüel seviyesi düşüktür. Bu iyi birisi değildir olarak görülüyor. Çok da saygı duyulmuyor o tarz insanlara. Ve bu kadın erkek fark etmiyor. Kim içerse içsin bu şekilde bakılıyor. İlginç olanlardan bir tanesi sokaklarda asla kedi köpek yok. Hiçbir şekilde
1: Allah
0: yok.
1: Allah Allah ne yapıyorlar bunlar acaba?
0: Bir ara bir olay olmuş Japonya'da. Bir köpek bir çocuğa saldırıyor. Ondan sonra çok katı bir şekilde köpekleri toplatıldığına dair biz duyduk. Zaten Japonya'da bir kedi adası var. Onu biliyoruz ama hani köpekleri anlayabildik ama kediler neden bu kadar hiç yok onu anlayamamıştık gerçekten. Ama ilginç bir şekilde mesela Nara'da çok rahat özellikle yağmur yağdığında geyikler çok rahat dolaşıyor. Bahçenize gelebiliyor. Mesela biz sabah namazından sonra

0: yürüyüş yapıyorduk bazen. Arkadaşım işte çıkmış. Evimizin hemen yanında çok ufak böyle çimenlik bir yer var. Bir baktık geyik ve ceylan orada otlanıyor. Hani manzara bu şekilde.
1: Çok harika.
0: Evet ve sanırım jeopolitik konumundan ötürü olsa gerek Japonya'nın altın saatleri çok daha uzun. Bu fotoğrafçılar çok iyi bilirler. Altın saat denilen bir kavram var. Güneşin bir açısı var. O açıda çok güzel görünüyor
1: Bir
0: genel
1: ada
0: olarak.
1: ülkesi.
0: Evet şeyler bayağı anime ülkesi. Yani anime sahnelerinde gördüğünüz o parıltılı tatlı görüntünün aynısı şehirde gerçekten var. Şehrin her karesi öyle ve 6 saat kadar falan bir altın saat yaşıyor onlar. Yani 5-6 saatleri öyle görünüyor. Ve böyle basit bir trafik ışığı bile o kadar güzel görünebiliyor ki size o ışık altında, güneş ışığı altında. O yüzden biz çok şaşırmıştık. Acaba bu milletin zarafet işte algısını, hassasiyetini tetikleyen şeylerden birisi bu da olabilir mi?
1: Olabilir
0: Çünkü
1: tabii.
0: Avrupa ülkelerinde
1: Evet.
0: güneş almayan yerlerde depresyon vakası ve olumsuz düşünme daha artabiliyor ya. Belki bu da bundan kaynaklıdır.
1: Olabilir evet.
0: Estetik algılarını geliştiren bir şey olmuş olabilir diye düşündük biz gerçekten. Hani o ülkeyi gezerken görüyorsunuz zaten. Yani bu görsel yetenek, sanatsal zekayı besleyen bir ülke. Yani böyle bir yapısı var. Minik bir ülke aslında ama bu çok farklı bir cevher olarak geldi bize. Onun dışında farklı olarak ne söyleyebiliriz? Şey, rögar kapakları bile tasarımlıydı. Her şehrin kendisine öz bir rögar kapağı var. Nara'nın kendi rögar kapaklarında geyikler var mesela. Ve hatta Nara'nın kendi içlerinde gezdiğiniz zaman bile farklı rögar kapaklarını bulabiliyorsunuz. Osaka çok böyle resmi ve sadeydi. Kyoto ve Nara'da genelde böyle daha tatlı tatlı rögar kapakları görüyordunuz. Hani ona bile bir tasarım katma, onda bile bir tatlılık, bir zarafet katma ihtiyacı hissetmişler. Bu çok tatlı gelmişti gerçekten bize. Son olarak şey söyleyeyim. Otobüs şoförlüğü normalde bizim toplumda çok böyle aman aman bir meslek olarak görülmez ama onlarda şöyle bir şey var. En ufak meslek bile çok kıymetli. Yani otobüs şoförlerinin özel mikrofonları var, eldivenleri var. Sizinle her zaman konuşmuyorlar. Yanına gidip soru sorsanız bile kendisi trafikte uygun bir pozisyonda değilse asla cevap vermiyor. Müsaade istiyor. Pozisyonunu ayarlıyor, o şekilde söylüyor.
1: Bu
0: Ve
1: saygıdan da kaynaklanıyor sanki değil mi?
0: evet.
1: Sadece mesleğin kendi disiplinin haricinde insanların da birbirine olan saygısıyla da alakalı
0: Yaptıkları
1: sanki.
0: işe çok kıymet
1: Evet.
0: veriyorlar. Genel olarak böyle bir profilleri var. Yani herhangi bir şeye hani zarafetin yanı sıra bir saygınlık, ben bu işi tam ve temiz yapayım, güzel yapayım algısı ve hassasiyeti var. Ve biz şunu fark ettik. Otobüs şoförlerin arabayı kullanma biçimi bile aynı bu şekilde. Asla sarsıcı ve şey bir şekilde kullanamıyorlar.
1: Agresif değil.
0: Agresif kullanamıyorlar ve bence otobüslerin yapısı da böyle. Mesela biz şeyi fark ettik dönüşte. Bizim kaldırım taşlarımız hep Arnavut kaldırım taşı ve böyle yürürken bile agresifleştiğimizi fark ettik Japonya'dan sonra. Orada yürüyüş yollarını, o kaldırımları o kadar yumuşak bir mermerden ve taştan yapmışlar ki siz yürürken zaten sekineti hissediyorsunuz. Hani onda bile onu düşünmüşler. Ve hani otobüse binerken de hissediyorduk. Araç çok hafif, sağlam ama hafiflik hissiyatı veriyordu bize. Biz İstanbul'a döndük böyle. İnanılmaz bir ağır böyle işte gidiyor otobüs oradan oraya savruluyor falan her an bir şey olacakmış hissiyatı var böyle. Ha, onu bile yani her zerresinde hissettirdiler bize ya da bizim algılarımız mı çok açıktı biz mi fark ettik bilmiyoruz ama yani en ufak detayda bile biz bu hassasiyeti, zarafeti gözettiklerini, buna gerçekten kıymet verdiklerini, eşyaya çok kıymet verdiklerini, bu şey anlamda değil, maddesel anlamda değil, muhatap oldukları herhangi bir nesneye zarafetle kıymet verdiklerini, sanki bir insanmış gibi. O yüzden biraz tasavvuf esintisi gördük zaten. Onlar da hani o hassasiyeti gördük. Keşke Müslüman olsalar ve bunu gerçekten anlamlı bir şekilde şereflendirseler. O yüzden bu bizim çok hoşumuza gitti. Herhalde bu yüzden yabancılık hissetmedik. Bu tarz bir yakınlık gördüğümüz için. Bir de son olarak da şunu ekleyeyim şey. Adım başı güvenlik kamerası var. Bu da toplumu ve insanları çok konforlu hissettirdiğini düşünüyorum.
1: Ama bir taraftan da çok fazla gözlenme hissi vermez mi?
0: Yok yani bunu o rahatsız edici bir şekilde yapmamışlar. İnsanlar gerçekten rahattı ve bunu kendi güvenlikleri için yapıldığının bilincinde oldukları için. Yani çünkü zaten herkes kendi kendisine dikkat ediyor toplum
1: Hayır şöyle
0: içerisinde.
1: mesela bu kadar emniyetli, bu kadar güvenli dediğiniz ülkede çok kamera tezat değil mi mesela?
0: Yok, güvenliğin olmasının sebebi zaten kameralardan kaynaklı. Çünkü en ufak bir hukuki bir şeyi aştığınız zaman direkt müdahale ediliyor. Hani yere çöp bile atamıyorsunuz çünkü hani o kadar hassaslar.
1: Yok şu anlamda söylüyorum. Kültürel bir yapı ya bu. Yapısına oturmuş. Hani çok fazla kameranın olması aslında bir
0: Şöyle.
1: beklentiden sonra olmaz mı bu?
0: Yok şöyle bir belki ayrım yapabilirim. Güney Kore'de de çok fazla kamera var her yerde adım başı. Ya yani asla böyle bir bakış açıları yok. Çünkü toplumsal bunu bir kültürleştirmiş veya kabul anlayışları yok. Japonya'da bu var. Hani belki el alem ne der algısı kameralarla tetiklendiği için de bunu devam ettiriyor olabilirler. Bilmiyorum. Böyle
1: Evet
0: bir harman
1: olabilir.
0: olabilir. Bu şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Misafir oldunuz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım, dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin, dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ la ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah, o buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قَالَ اَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

0: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatü selam olsun, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki, men sâme âhire yevmin min zilhicce, zilhiccenin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa, Zilhicce'nin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret

Geyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla ya Rabbi. Niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için bu iki orucu tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Efendim, Muharrem ayı girmiş oluyor. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
3: Efendim yeni bir programdan hepinize merhabalar. Bugünkü programımızda da konuğumuz klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuğ Beyefendi ve kendileriyle mutluluk ve huzur kavramlarını konuşacağız. Mutluluk ve huzurun ayrışan ve örtüşen yanlarını konuşacağız. Aynı zamanda insanın varoluş anlamı ve bununla beraber bu anlamda mutluluk ve huzur ilişkisinin varoluş anlamımıza katmış olduğu etkileri de konuşacağız. Sabahattin Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş buldum, teşekkür ederim.
3: Nasılsınız, iyisiniz?
4: İyiyim, siz de iyisiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Evet, mutluluk ve huzur sanıyorum tüm insanoğlunun aradığı kavramlar mı diyeyim, duygular mı diyeyim, siz bize daha ayrıntılı bir şekilde detaylandıracaksınız. Hepimiz mutluluğun huzurun peşinden koşuyor muyuz ya da mutluluk ve huzur bizim peşimizden koşmamız gerekmeyen, zaten bize eşlik etmesi gereken duygu mu, bunu da konuşuruz. Farklarını, örtüşen ve ayrışan yanlarını ve insanoğlunun varoluş amacında mutluluk ve huzur arayışı var mı ya da başka etkiler de mi var buna katkı sağlayan konuşuruz, ama dilerseniz öncelikle psikolojide mutluluk ve huzur kavramı nasıl tanımlanıyor? Bununla başlayalım, sonrasında devam edelim. Buyurunuz.
4: Şimdi mutluluk ve huzur aslında bütün insanların peşinden koşmuş olduğu ama yakalayamadığı iki tane kavram. Hani mutluluk peşinden koşarken bir mola verin ve mutlu olun denir. Dolayısıyla mutlu olmak nasıl bir şey? İnsan mutluluğu dışarıda aradığı sürece peşinden koşar ama bir türlü yakalayamaz. Çünkü mutlulukla anlık tatminler arasında bir karmaşa var ve insanlar aslında orada bu illüzyonu yaşıyorlar.
3: Nedir mutluluk peki hocam? Niye biz mutluluk diyoruz? Neler olursa bunun adı mutluluk oluyor.
4: İşte şöyle, hani içgüdülerimizin tatmini sonucu hissetmiş olduğumuz hisler bizi mutlu ederler. Bugün batıya baktığınız zaman make love der. Aşka, sevgiye. Yani sevgi yapmak. Dolayısıyla aslında hani içgüdüsel bir ihtiyacını giderdiğinde mutlu olduğunu hissediyor, düşünüyor. Yani içgüdüsel ihtiyaçlarımızın tatmin olmasıyla hissetmiş olduğumuz duyguya kimileri mutluluk diyor. Fakat mutluluk aslında bu kadar basit bir şey mi, ona bakmak lazım. Aynı zamanda da huzur dediğimiz başka bir unsur daha var. Ben şöyle tarif ediyorum. Mutluluk daha ziyade ilkel beynimiz olan aslında bağırsaklarımıza hitap ediyor. Huzur ise insanın kalbine hitap ediyor. Arasındaki ayrıştırıcı fark bu. İnsan içgüdüsel ihtiyaçlarını tatmin ettiği sürece mutlu. Fakat kalbini tatmin etmiş olduğu sürece de huzurlu olur. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırma var mutluluk üzerine. İnsanlara sormuşlar, hani ne sizi mutlu eder diye, 30 senelik bir araştırma sizi ne mutlu eder ve mutlu ettikleri hayallerini, amaçlarını kişiler söylemişler. Daha sonra da o amaçlara, o hayallere ulaştıktan sonra da ne hissettiniz diye sormuşlar. Yani ben şu diplomayı alırsam mutlu olurum, evim olursam mutlu olurum, evlenirsem mutlu olurum gibi. Fakat arabaya sahip oldum, oldum. Ne oldu? O an iyi hissettim, sonra geçti. Evlendim, mutlu oldum, sonra geçti. Yani bunun sonucunda şöyle bir rapor ya da şey ortaya çıkıyor. O da insanlar sahip olmak üzerine kurdukları hayaller gerçekleştiğinde bunları mutluluk olarak adlandırıp peşinden koşarken bu araştırma bunun anlık tatminler olduğu. Dolayısıyla mutluluk anlık tatminler diye de iki ayrı başlık ortaya çıkıyor.
3: Evet.
4: Yani sahip olmak üzerine kurduğumuz hayaller gerçekleştiğinde biz mutlu olacağımızı zannediyoruz. Fakat onlar anlık tatminler oluşturuyor. Bu anlık tatminler de uzun vadede insanlara zarar veriyor, hasta ediyor.
3: Huzurun o zaman tanımına geçmeden bir ara soru sorabilir miyim? Mutlulukla ilgili anlık tatminlerse o zaman uzun vadede mutluluğu koruyup mutlu olma gibi bir şey var mıdır hocam?
4: Tabii ki. İşte burada da işte bu araştırmada yine bu da ortaya çıkmış. Yani sahip olmak üzerine, almak üzerine, almak, tüketmek üzerine amaç hayaller kurup da onlara sahip olduğumuzda aslında anlık tatmin olup uzun vadede mutsuz oluyoruz. Fakat karşılığını uzun vadede bekleyerek ya da karşılık beklemeden yapmış olduğumuz işler ve bununla ilgili kurduğumuz hayaller de

0: bizi mutlu ediyor.
1: Neler mesela, örneklerseniz?
0: Sadaka ömrü uzatır denir ya, işte insanlara yardımcı olmak. Yani herhangi bir şey almadan bu dünyada yaşıyorum ve bir işe yarıyorum hissiyatı ile yaşayan insanlar mutlu olurlar. Ya da hani dünyanın en zenginlerinden bir tanesinin bir cümlesi var. Der ki, para kazanmak için çalışanlar fakir olurlar, paranın kölesi olurlar. Fakat ideallerinin peşinde koşanların da para kölesi olur.
1: Güzel bir ayrım, evet.
0: Dolayısıyla bir ideali, bir amacı, uzun vadede bir amacı olan insanlar, o amaç uğruna çalıştıklarında, hizmet ettiklerinde ise mutlu olurlar. Burada bir şeye sahip olmak değil, almak değil, vermek. Almak anlık haz, anlık tatmin, mutsuzluk getirirken, vermek ise aslında bir şekilde sözle, gülümsemeyle, bir selamla ya da maddi manevi anlamda sosyalleşmeyle verilen şeyler de insanı mutlu ediyor.
1: Demek ki biz kalıcı mutlulukla geçici mutluluğun ayrımını çok iyi yapıp hayatımızdaki aradığımız o mutluluk arayışını inşallah konuşacağız. Doğru yerlerde aramanın önemi karşımıza çıkıyor. İlkel duygular dediniz hocam. İlkel duygularımızın tatmini sonucunda elde ettiğimiz duygu durumuna mutluluk dediniz.
0: Hislerine mutlu olarak düşünülüyor. Evet. Yani nedir bunlar? Evet, açlık ilke. İnsan yemek yediği zaman mutlu oluyor.
1: Mutlu olur.
0: İkinci en güçlü içgüdülerden bir tanesi cinsellik. Üçüncüsü susuzluk. Ondan sonra işte sevme, sevilme ihtiyacı, güven ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı ve bir kimlik dediğimiz aslında en tepede bir var olma ihtiyacı.
1: Sahip olma burada nerede peki? İlkel duygularımızın yemek, tatmini demiştiniz.
0: Yemek, işte kimlik, kendisini değersiz hisseden insanlar mevki makamlarla almış olduğu
1: mal mülkle
0: evet, arabalarla kendilerine bir mutluluk ya da o kimlik içerisinde bir mutlu olacağını düşünüyorlar. Evet. Yani aslında güçlü olma ihtiyacı. Evet. Hani bir şey var, hocanın bir hikayesi var. Köyün bir tanesinde bir düğün olacakmış. Hocayı çağırıyorlar vaaz etmesi için. Hoca da kabul ediyor o gün gelmesi. Para alacak mısınız diyorlar. Yok, almayacağız diyor. O gün geldiği zaman da hoca diyor ki, bakın diyor, ben gelip orada konuşurum diyor. Güzel de bir konuşma hazırladım. Ama ben size para almam dedim ama bana eğer bir kese altın vermezseniz ben o konuşma yapmam diyor. Tabii muhtar şaşırıyor. Panik halde gidip bu parayı topluyorlar. Altınları topluyorlar, hocaya veriyorlar. Daha sonra hoca çıkıyor, güzel bir vaaz ediyor. Ondan sonra indikten sonra da çıkarıp altınları muhtara veriyor. Git kimden aldınsa onlara geri ver diye. Hocam diyor, iyi misiniz, niye biz bu kadar uğraştırıyorsunuz deyince, diyor ki insanlar diyor para verdikleri için diyor dikkatle dinlediler. İkincisi işte mutluluk burada. İkincisi o sahip olmak. İnsanın diyor cebinde bir kese altında konuşması da bambaşka oluyormuş diyor.
1: Ya, evet.
0: Hani şimdi
1: çok güzel bir aslında.
0: Dolayısıyla evet, aslında insanlar da aslında altındaki arabalarla, kıyafetlerle, markalarla, mevki makamlarla orada otururken aslında hani orada olunca mutlu olacaklarını zannediyorlar. Mevki makamlarla adam olacağını, mutlu evet, olacağını düşünüyorlar. Fakat işte aslında bu dünyadan en büyük illüzyonu da bu. Somut bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada bir şeyleri somutlaştırmaya çalışırken, yani burada şu var. İnsan maddeye ne kadar fazla önem verirse manadan uzaklaşıyor. Mutluluk ve mutsuzluk demiş olduğumuz şey de insan maddeden ne kadar uzaklaşırsa huzura doğru giriyor.
1: Ne güzel, huzurla da ilgili giriş yapmış evet, olduk. Evet.
0: Yani aslında gerçek mutluluk hani biraz daha bizim psikolojide şey vardır, hani içgüdüsel ihtiyaçlarımız, o ilkel beynin sembolik olarak karşılığı karındır. Yani dolayısıyla artık bu bizim içgüdülerimize hitap eden ve onlar tatmin olunca hissetmiş olduğumuz şeyi biz mutluluk olarak algılıyoruz ki aslında o sadece 3 dakikalık, 5 dakikalık anlık zevkler. Bunlar aslında işte bize de en büyük sıkıntıyı veren şeyler de bunlar. Evet. Biz bunları yaparak mutlu olacağımızı zannediyoruz ama bunları ne kadar çok yaparsak o kadar çok
1: tam tersi,
0: mutluluktan ve huzurdan uzaklaşıyoruz.
1: Uzaklaşıyoruz evet.
0: Mutluluk dediğimiz zaman biraz daha bizim bedensel ihtiyaçlarımız, zihinsel ihtiyaçlarımızla ilgili. Huzur dediğimiz zaman da biraz daha kalple ilgili olan şey. Kalp. Şimdi normal psikolojide maalesef batıdan aldığımız için hani id, ego ve süperego vardır. Yani id sembolik olarak bağırsaklarımızı, ego bizim işte neokorteks alanını, süperego da daha çok bizi çevreleyen toplumsal kuralları temsil eder. Fakat burada kalp yok. Modern psikoloji hep kalbi ihmal etmiş. O yüzden aslında...
1: Bunun sebebi nedir peki?
0: Çünkü kalp daha ziyade soyut olan, daha ziyade hani bilimi somutlaştırmak isterken veriler daha çok kanıta dayalı olması gerekiyor ya, somut olması gerekiyor. Kalp daha çok soyuttur. Kalp maneviyatı temsil eder. İşte nedir? Benim kalbim temiz denilince insanlar Allah'la arasında kurmuş olduğu ilişki, benim yapmış olduğum yani bedensel anlamdaki işte size göre hoş olmayan, günah olan şeyler pek ilgilendirmez. Ben kalben Allah'a bağlıyım. Oradan Allah'la hani işimi görebiliyorum hani diyorlar insanlar. Dolayısıyla kalp daha çok soyut olduğu için de çok fazla hani kalple duygu odaklı çalışan psikologlar oluşmuş. İşte hani Erich Fromm gibi, evet, Alfred Adler gibi. Fakat onların da literatürde çok fazla yer verilmemiş. Yer çünkü verilmemiş, bilimsel, evet, anlamda daha somut çok popüler olan, evet, daha çok işte belki tüketim sistemine hizmet etmediklerinden dolayı kalbe çok fazla önem verilmiyor. İnsan hani insanların kalpleri huzur buldukça, maneviyatı arttıkça insanlar maddeden uzaklaşırlar. Maddeden uzaklaşınca da ekonomik sistem dönmez. O yüzden de insanları daha çok ekonomik sistemi döndürmek için maddeye doğru yönlendirip daha çok maddesel şeyler popüler hale getiriliyor ki insanlar da onun peşinden koşarken mutlu olacağını zannediyorlar ama hepsi aslında mutsuzluk uçurumunda, evet, boğuluyorlar.
1: Şimdi varoluş amacını da insanoğlunu konuşalım istedik. Mutluluk ve huzur tabii ki ana çatı konumuz. İnsanoğlu doğuştan mutluluğu ve huzuru getiriyor mu? Ya da bu yolda bulunan bir şey mi? Yaşam yolculuğunda bulunan bir şey mi?
0: İnsanoğlu aslında hani fıtrat üzerine dünyaya gelir ve geldiği zaman da insanoğlunun en özü doğduğu zamandır. Çocukluk döneminde baktığınız zaman işte dünyanın en mutlu, huzurlu insanları kimlerdir? Çocuklardır. Bugün aslında insanlar mutluluğu çocuklardan eğer öğrenirlerse mutlu olabilirler. Çünkü hesapsız, kitapsız, sadece hani sevgiye dayalı bir şey olduğu için çocukluk dönemi ayrı tutulur. Tabii ki insanın özünde bu vardır. Hani insanlar mutlu doğarlar, mutlu yaşarlar. Daha sonra bir şekilde toplumsal öğretilerle de mutsuzlaştırılırlar. Hani Kızılderililerin bir atasözü var, onların der ki içinizdeki sesin kıymetini, daha doğrusu arasındaki farkı iyi yapın. Zihinden gelen sesler toplumsal öğretilerdir, zihin, hesap kitapla olan şeyler. Kalpten gelen ses ise sonsuzluğun sesidir. Şimdi çocuklara ayan olur deriz. Yani çocuklar daha fazla sonsuzluğa daha yakın oldukları için, oradan geldikleri için onlar çok daha mutlu olurlar. Biz daha sonra mutlu olmak için öğrenmiş olduğumuz, mutlu olmak için aslında sürülmüş olduğumuz bir rekabet var, bir yarış var. İşte bir şey olmak anlamında. Hani olmak ya da olmamak diyor ya, aslında olmak. Hep bir şey olmak peşinde koşarken doktor olmak, mühendis olmak, avukat olmak, psikolog olmak, zengin olmak, olmak peşinde koşarken aslında insan nereden uzaklaşıyor? Kendi özünden uzaklaşıyor, kendi fıtratından uzaklaşıyor. Belki mevki makamları oluyor ama kendi özlerine uzak oldukları için de mutsuz oluyorlar. O yüzden aslında psikolojinin en büyük konularından bir tanesi nedir? İçindeki çocukla barışırsan mutlu olabiliyorsun.
1: Yani elde ettiğin makam, mevki, mal, mülk, para değil seni mutlu edecek olan, içindeki
0: çocukla.
1: Fakat
0: bize inandırmışlar.
1: Evet. Tüketim toplumu olmamızın ve tüketim toplumunun getirdiği beraberinde ne kadar çok tüketirsen o kadar mutlu olursun, ne kadar şeye sahip olursan o kadar mutlu olursun ve değerlisindir.
0: Evet, yani şöyle mutlulukla huzur arasındaki farkı yaparsak, insanlar bir şeylere sahip olmak için mutluluğun peşinden koşarlar. Sahip olduğu şeylerden vazgeçtiğinde de huzur yolculuğuna doğru ilerlerler. Huzurlu olmak için hani vermek lazım.
1: Evet, burada fedakarlıkla
0: aynı zamanda
1: vermek var. Evet.
0: Kalbe hitap etmek lazım. Kalple ilgili, sevgiyle ilgili.
1: Huzuru da biraz
0: sevmek,
1: konuşalım mı?

0: Tamam, evet daha iyi.
1: Koşulsuz sevgi.
0: Evet.
1: Şimdi huzur demiş olduğumuz aslında biraz da kalbin konusudur.
0: Hı-hı.
1: Hani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Dolayısıyla zaten hani bizim literatürümüzde, hani dinde kalp Allah'ın mekanıdır. Dolayısıyla aslında sonsuzluğun sesine ne kadar eğer kulak verirseniz, zihninizi ne kadar çok susturursanız, iç huzurunuza o kadar yaklaşırsınız.
0: Aslında insanın o zaman kendisiyle ilgili muhatap alması gereken yer kalbi, zihni değil.
1: Kendisi,
0: evet, kendi özü. Evet.
1: Yani ben kimim sorusuna, varoluşta ben kimim sorusuna cevap verdiğimizde, hani insan aslında üç katmandan oluşuyor aslında. Birincisi o gerçek katman demiş olduğumuz bizim nefsimiz.
0: Hı hı.
1: İkincisi ego demiş olduğumuz aslında olmak istediğimiz, olduğumuzu zannettiğimiz kendimiz. Üçüncüsü de bizden olmamızı istenen, beklenen bir ben algısı var. Dolayısıyla genelde mücadele hep bu ikisi arasında. Yukarıda birileri bizden bir beklenti içerisine giriyor. Ya da bizi bir yerlere çekiyor. Mevkiler, makamlar, arabalar, telefonlar, ondan sonra işte yeni evler, akıllı evler. Bütün bunların peşinde ne yapıyoruz? Borçlanıyoruz. Onlara sahip olmak üzerine. Sahip olduğumuz zaman ne oluyor aslında? Evet, bir ev aldık, 20 sene borçlandık. Ama 20 sene boyunca mutsuzuz aslında. Diğer taraftan baktığımız zaman hani ben kendimle ilgili eğer insanlar bana değer veriyorlarsa, arıyorlarsa, saygı duyuyorlarsa kendimi iyi hissediyorum. Eğer yalnız kaldığımda, kimseler bana selam vermediğinde, bir yerde beni yok saydıklarında ise mutsuz oluyorum. Yani burada şu var hani, sevilmenin peşinden koşmak ya da sevginin peşinden koşmak. Sevgi demiş olduğumuz şey eğer koşulsuz bir şekilde olursa, koşulsuz bir şekilde olursa bu huzura götürür. Eğer koşullu bir şekilde seversek, şuyum olursa, buyum olursa, o bana bunu yaparsa, şu kişiyle görüşürsem gibi ve koşullu bir sevgiyle etrafla bağ kurarsak da, o da biz aslında mutlu olmak adına, mutluluk ve mutsuzluk böyle hani birisi, hani sevdiğim birisiyle beraberim, bana karşılık verdi, beklentilerime karşılık mutlu etti beni ama uzaklaştı, artık bana selam vermiyor, bana değer vermiyor, mutsuzum. Bir söz vardır hani, denir ki insanların açlık öldürmez, alışmış oldukları tokluk öldürür diye bir şey vardır. Şimdi bizde burada aslında alışkanlıklarımız da var. Yani ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımız sadece yemek içmenin dışında sevme, sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değer görme ihtiyacı, hep bunlar mutlulukla ilgilidir. Fakat eğer burayı aşıp da aslında biraz daha bu dünyadaki yaşam amacımızı, var olma amacımız üzerine yola çıkmış olduğumuz
0: hayat,
1: zaman,
0: evet,
1: bu sefer de aslında huzura doğru hani adım atmış oluruz. İnsanın kendi içindeki özüyle buluşup, aslında o özüyle barışık olduğunda ve bu dünyadaki yaşam amacını keşfetme yolunda bir yolculuğa başladığında huzur yolculuğu başlamış olur. İç huzur demiş olduğumuz. Yani iç huzur dışarıyla bağımızı ne kadar çok kesersek o kadar huzura doğru gitmiş oluruz. Ve dışarıdaki kavgalarımızı da ne kadar çok artırırsak o zaman da aslında mutlu olmak için, bir şeylere sahip olmak için bir kavga içerisinde mutlu olmaya çalışırız. Hatta denir ki hani işte mutluluk dışarıda aranan bir şey gibi görünür ama insan mutluluğu içinde bulur. Mutlu olmak için insanın kendisinden başka kimseye ihtiyacı yoktur.
0: Ve mutsuz olmak için de belki de, değil mi? Kendi kendini
1: ama,
0: mutsuz eden de insan aslında.
1: Zaten,
0: beklentileri yüksek işte olduğu için
1: burada
0: belki
1: burada ne
0: de
1: giriyor devreye? Hani evet, hadis-i şerifte buyuruyorlar ki iki cihan bir araya gelmiş olsa hani insanın kendisine vermiş olduğu zararı veremez. Evet. Hani denir ya, düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınız olur. Onlara dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Ona da dikkat edin, karakteriniz olur. Ona da dikkat edin, kaderiniz olur. Dolayısıyla aslında bir nebze insan kendi kaderini, kendi mutluluğunu algılarıyla aslında kendi kendine oluşturuyor. Hani acı yoktur, bakış açısı vardır deriz. Bu hayata nereden bakıyorsanız, bakmış olduğunuz açıda ne varsa onu görebilirsiniz. İnsan eğer korku ve aslında ne kadar korkuları varsa Yani ne kadar korkuları varsa o

0: uyandım deyip de güzel bir nefes alan insan mutluluğu kendi içinde oluştururken, diğer taraftan uyandığı zaman bugün de yine sabah oldu, bugün de yine işe gideceğim, bugün de yine gidip bu patronun, hani ondan sonra veya işte oradaki iş arkadaşlarımın suratını çekeceğim, bugün de insanlığa hani tahammül edeceğim, dışarıya tahammül edeceğim diye kalkıp da güne başlayan insan zaten mutlu olamaz.
1: Bakış açısını değiştirmek
0: İnsanın
1: lazım galiba.
0: İnsanın kendisiyle, evet, kendisiyle alakalı bir şey. Mutluluk, evet, da huzur da insanın kendisiyle ilişkisidir. Mutluluk biraz daha kişinin düşünceleriyle ilgili. Yani huzur ise biraz daha insanın aslında, huzur başka bir şey. Evet. Huzur daha
1: nasıl
0: ziyade
1: bir şey hocam?
0: Manaya hitap eden yani kalbini iyi hissettiren. Kalbi.
1: Peki kalbi neyle doldurmalıyız ki huzurlu olmalıyız ve bize bu kalıcı bir huzur getirsin?
0: Yani kendini bilen Allah'a bilir dediğimizde, aslında burada insan kendisini bildiğinde işte kendi özünde. Yani şöyle söyleyeyim, eğer sembolik olarak bunu anlatmak gerekirse, bunu ben terapilerde de hani kullanıyorum. Her insanın özünde hani bir nur topu vardır. Yani düşünün ki nasıl ki dünyanın bir güneşi var ve o güneş her zaman orada olmasına rağmen dünyanın dönüşüne göre gece ve gündüz oluşuyor. Ya da işte dünyadaki oluşan o hareketlerle beraber bazen o güneşin önünü kara bulutlar kaplıyor ve insanlar da o belde güneşten uzak duruyor. İnsanlar da öyledir. Her insanın içerisinde bir güneş vardır. Fakat o insanın içindeki özünün etrafını böyle sarıp sarmalamış kaygı, korku, endişe, veiz, ondan sonra kırgınlık, kızgınlık gibi hayal kırıklıkları gibi şeyler de sanki o güneşin özünü kaplamış kara bulutlar gibi böyle oraya kaplamışsa, bu kişi ne yapıyor? Karamsar oluyor, mutsuz oluyor. Ve kişi özüne, o güneşine, içindeki o nur topuna ne kadar da yaklaşırsa işte o zaman da ne yapıyor?
1: Huzurlu oluyor. Evet.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: İşte özümüze barışık olmaktan bahsettiniz. Barışık olmamız gerekir dediniz. Neden peki bazı insanlar kendisiyle barışıkken bazıları barışamıyor? Özle barışmak nasıl bir şey? Onu sormak isterim. Nasıl yapabiliriz bunu? Mümkün müdür?
0: Özle barışmak için aslında insanın kendi içine doğru bir yolculuk yapması lazım. Bugün baktığımız zaman
1: nasıl yapılır bu mesela?
0: Bugün insanlar, hani şu anda 21. yüzyıldayız. Kuantum yüzyılındayız. Özle barışmanın yolu önceden bir yavaşlamayla başlar.
1: Evet.
0: Bir durması lazım. Biz o kadar çok koşuyoruz ki her şeyin peşinden, hani o koşarken arıyoruz. O insan koşarken zaten dikkat o kadar çok dağılır ki etrafındaki hiçbir şey göremez. Bazen mutluluğun yanından geçer gider ama koştuğu için, onun için yavaşlamak lazım, bir durmak lazım, bir kendisini sorgulaması lazım. Aynı zamanda bu dünyadaki varoluş amacını bir düşünmesi lazım. Huzura gitmenin yolu, kendi içine gitmenin yolu, bu dünyadaki hani ekolojik sistem içerisinde her yaratılan şeyin bir amacı vardır, bir işe yarar. Peki insan niye yaratılmış? İnsan da kendi yaratılış amacı üzerine gidip de o içindeki cevheri aramak için uğraştığında işte huzura doğru adım atmış oluyor.
1: Bu dediklerinizden de anladığımız kadarıyla bunun ne malla, ne mülkle, ne parayla, ne pulla, ne başarıyla ilgisi yok.
0: İnsanın kendisiyle ilgili. İnsanın bir tamamıyla şey. Dışarıdaki.
1: Evet.
0: Bakın şöyle düşünelim. Bir tane dünya var. Bu dünya hani binlerce yıldan beri var. Ve denilir ki 110 milyar insan gelmiş. Bu dünyada yaşamış, geçmiş, gitmiş ve 8,5 milyar insan da şu anda halihazırda var. Bir tane dünya hani 110 milyar dünya haline gelmiş. Herkes bu dünyaya hangi anlamları yüklemişse o anlamda mutlu, mutsuz ya da huzurlu olmuşlar. Dolayısıyla benim dış dünyaya yüklemiş olduğum anlamlar, insanlara vermiş olduğum anlamlar beni ya mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Bakın dışarıyla bağlantı kurduğumuz zaman bu anlaşılıyor ki mutluluk daha çok insanın dışarıyla bağlantı kurduğunda ortaya çıkan bir kavramken, huzur ise insanın kendi iç dünyasına döndüğünde aslında hani bulmuş olduğu bir kavram. Dolayısıyla insan dışarıda hep mutluluğu arar Ama velakin kendi iç dünyasına döndüğü zaman da, ki bazen insan kendi iç dünyasına dönüp

0: orada da ne yapıyor? İşte depresyon dediğimiz aslında o da içe dönüştür, çöküntüdür. İç dünyasına döndüğü zaman kendisini suçladığında, ondan sonra etrafını suçladığında, iç dünyasında kendisiyle yüzleşmeye hazır olmadığı için sürekli kendisiyle savaş içerisinde olan, kendisiyle çatışan insanlar da aslında bir şekilde hani kendi içine dönmüş oluyorlar ama savaşmak için dönüyorlar. O yüzden hani denir ya, zamanla savaşmak ya da barışmak, insanın kendisiyle barışması ya da savaşması, insanın etrafındaki insanlarla ya da etrafındaki çevresiyle barışması ya da savaşması. Ve şu an maalesef sistem bizi hep bir rekabet ortamına soktuğu için biz hep savaşmak zorundaymışız gibi geliyor. O yüzden de insanlar, savaşanlar ve barışanlar var. Önce bir kere barış tarafına geçmesi lazım insanın, etrafıyla ve kendisiyle barışması için.
1: Evet.
0: Kendi iç dünyasında sulh olup kendisiyle savaşmak yerine kendisiyle barışan insanlar bu sefer o barışı dışarıya da yansıtıyorlar. Dolayısıyla buradaki bizim amacımız hani öncelikle savaşı kesmek. Savaş kesince yavaşlıyoruz. Akabinde de barışmaya başlıyoruz. Hani ama eğer ki biz hani hep bir şeylere sahip olmak, işte gelecek kaygısı, çocuklarımın mal mülk bırakmak ya da dışarıdaki insanlar benim hakkımda işte söyledikleri zengin, fakir, ondan sonra hani o kadar çok çalıştı, bir şey bırakmadı, çoluğuna çocuğuna bir şey bırakmadı gibi hep bir şeylere, ne kadar çok şeye sahip olursam o kadar çok güçlü olurum endişesiyle hep dışarıdaki sahip olmak için uğraşırken aslında birçok şeye sahip olup ama hiç mutlu olmadan giden insanların sayısı, çok şeye sahip olup mutlu olan insanların sayısından çok çok fazladır. Etrafımızda görüyoruz hani insan çok çalıştı, işte kendisine bir tane yazlık yaptırdı, her şeyi dört dörtlük yaptırdı fakat orada bir gün geçirmek nasip olmadı. Dolayısıyla aslında hani ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hani mutluluk birazcık nedir? Hani ölümden kaçmaktır. Ölümden kaçmaktır aslında. Hani insanın ölüme yakın olduğu an, doğduğu andır. Yaşamak ise ölümden çalınan zamanlardır diyoruz. Ölüm korkusu hani insanı en fazla etkileyen aslında temel korkumuzdur. Biz o ölüm korkusunun üzerine bir şekilde hani örtüyoruz. Örtülerle örtüyoruz. Hep dünyadaki işte nefsani arzular, istekler, ondan sonra nefsani olarak sahip olmak üzerine dünyanın işte kuralları nedir? Dünyaya geldik, büyüdük, evleneceğiz, çocuğumuz olacak, torunlarımız olacak ve gideceğiz. Hep bu genelde insanların aslında otomatik olarak hani
1: şartlandırmış
0: bir hayat.
1: Evet.
0: Ama aslında bu sadece hani bunlar ne farz ne vacip, hani ondan sonra hani evlenmek bile nedir? Peygamberimizin sünnetini yerine getirmek için olan bir şeydir. Sünnettir. Bu farz falan değil aslında bakınca. Burada ise insanın aslında herkesin kendi bir yolculuğu var. Fakat insanın bu dünyadaki amacı, görevi kendi içindeki o cevheri bulmak. Bu dünyadaki neden yaşamak istediğini, niye bu dünyaya gönderildiği sorusunu sorup da bu anlamda hani yaşarken amacı, de evet, etrafımdaki insanlar, çevre, dünya acaba benden hani bir fayda görüyor mu sorusunu sorduğunda aslında ve bu soruların cevaplarını bulduğunda nedir? İnsan huzurlu olmaya başlar.
1: Evet, o kapının hani anahtarı açılmış olur galiba,
0: denir ya,
1: değil mi?
0: Sevdiğiniz işi yaparsanız hiç çalışmamış gibi, evet, olursunuz. Bak işte burada mutlu olmuş olursunuz, huzurlu olmuş olursunuz. Diğer taraftan denir ki insan kendi fıtratına uygun işi yaparsa o iş ona kolaylaştırılır. Şimdi mutsuzluk nedir? Fıtratımıza uygun olmayan, hani ihtiyacımız olmayan şeylere sahip olduğumuzda, bakın mutlu olmak için ihtiyacımız olmayan, ihtiyacımız olduğunu düşünmüş olduğumuz şeylere sahip olarak ne yapıyoruz? Mutsuz oluyoruz. İhtiyaç fazla çok şeyimiz var. İnsanlar bir şeylere sahip olmak peşinden koşup sahip oluyorlar. Fakat sahip olmuş olduğu şeyleri kendisine hizmet ettirmiyorlar.
1: İşte nasıl bakın, hizmet ettirir peki? Ya, onunla ilgili öneriniz ne olabilir son dakikalar içerisinde?
0: Yazlığınız var diyelim. O yazlığa eğer hiç gitmiyorsanız fakat o yazlık için her ay aidat ödüyorsanız, o yazlık için bir her ay kazandığınızı yani nedir o, oraya ödüyorsanız ve gitmiyorsanız o senin için yüktür. Yani eğer her şey ihtiyacımız olmadığı halde bugün

0: Tüketim toplumu içerisinde yaşıyoruz ve hangimizin evinde etiketini bile sökmediğimiz, hiç kullanmadığımız yani
1: Eşyalar olmasın. Doğru,
0: eşyalar olmasın.
1: doğru.
0: Bunların için aldık. İnsanlar mutlu olmak için ne yapıyorlar? İşte gidip alışveriş yapıyorlar. İnsanlar gidiyorlar, işte kuaföre gidiyorlar, güzellik merkezlerine gidiyorlar. Bunların niye gidiyorlar? Mutlu olmak için gidiyorlar. Peki huzurlu olmak için insanlar nereye gidiyorlar? Hani son cümle olarak
1: Evet,
0: söyleyelim.
1: evet.
0: Nereye gidiyorlar? Psikoloğa gidiyorlar. Dolayısıyla artık, çünkü psikolog daha çok içe döndürür.
1: Evet.
0: Değerleri ise dışa döndürür.
1: En başında aslında kalbine, özüne dönse değil mi? Orada huzuru yakalayacak. Onu başaramadığı için sizler işte rehberlik
0: Kolay
1: yapıyorsunuz.
0: değil
1: İyi ki
0: ama.
1: de varsınız.
0: Kolay değil.
1: Çok
0: Yani
1: zor değil mi?
0: kolay değil. Bu kadar çok uyarıcının olmuş olduğu bir
1: Asıl evet,
0: yerde
1: asıl konu bu.
0: insanların o kadar çok fazla bizi çağıran, böyle bize gel gel diyen şeyi
1: Ve janjanlı
0: karşısında,
1: sus denen şeyler
0: evet,
1: bunlar
0: orada
1: bize. Evet.
0: insanın sapsade minimalist bir hayata dönmesi ve kendi özüne dönmesi
1: O kadar
0: çok da
1: kolay
0: kolay
1: değil
0: olmuyor.
1: diyorsunuz. Ama bunun yol ve yöntemleri var.
0: İnsan istediği sürece her türlü yöntem
1: Evet.
0: var.
1: Yani mutlu olmak ve anlık tatminler için ya da ilkel dürtülerimiz ya da sahip olmak adına peşine koştuğumuz, çabaladığımız her anın eforunu nasıl orada gösterebiliyorsak, huzur için de bu eforu gösterebiliriz. Kalbe dönebiliriz aslında. Öze dönebiliriz tüm zorluğa
0: İşte
1: rağmen.
0: huzur için aslında
1: Evet.
0: yapmamız gereken şey,
1: Evet.
0: o dışarıda sahip olduğumuz aslında her şeyden
1: Vazgeçmek.
0: vazgeçtiğimizde
1: Evet demiştiniz.
0: kendi içimize döner ve artık huzurun içerisine gideriz.
1: Evet.
0: İç huzuru hani kimlerde çok fazla vardır? Mesela bugün bakıldığında hani işte dervişlik denir ya da işte Himalayalardaki o hani gurular var ya, hani böyle hiçbir şeysi yok. Ama iç huzurlar var denir. Ve akın akın işte Amerika'dan, Avrupa'dan insanlar oraya giderken, diğer tarafta da hani insanlar İslamiyet'e döndüğünde, tasavvufa girdiklerinde, kalplerini böyle artık hani dönüp de onu işte zikirle süslediklerinde huzurlu oluyorlar. Diğer tarafta da işte terapiye gelip de insanlar kendilerini arındıklarında yine huzurlu oluyorlar. Hani İbn Arabi'nin bir cümlesi var: bu dünyada, hani bu dünyaya temiz kalmak için gelmedik, temizlenmek için geldik aslında. Dolayısıyla burada da insan, biz hep kirlenmemeyi düşünüyoruz. Bu dünyanın aslında en doğal şeyi kirlenmektir. Biz tamamıyla temizlenmeye odaklanmamız lazım. Biz temizlenmeyi düşündükçe, temizlendikçe mutlu oluruz, temizlendikçe huzurlu oluruz, temizlendikçe mutlu oluruz aslında. Fakat biz hayır, biz hep kirlememek üzerine genelde kurguladığımız için her hayatımızı, temizlemeyi de biraz zor geliyor bize. Temizlemek biraz pahalı geliyor. Temizlemek bize belki de şey, hani böyle çok iyi gelmediği için de kaçıyoruz oradan.
1: Evet. Çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Bundan farklı bir program da yapabiliriz. Hakikaten temizlenmek mi yoksa kirlenmeden yaşamak mı asıl doğru olan ya da bize iç huzurunu getirecek olan, mutluluğu getirecek olan. Bunu sormamız lazım. Güzel bir soruyla kapattınız aslında programımızı. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: İnşallah yine mutluluk ve huzur çatısı altında farklı başlıkları değerlendirmek üzere sizleri konuk etmek isteriz. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Katkılarınızdan dolayı. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda mutluluk ve huzuru konuştuk. Mutluluk ve huzura sahip olursak bizlerde neler değişir? Kalıcı mutluluk var mıdır? Geçici midir yaşadıklarımız ya da kalıcı bir iç huzuru için ne yapmamız lazım? Neye dönmemiz lazım? Bütün bunları ve daha fazlasını klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuş Beyefendi bizlere değerlendirdi. Yine farklı konuklarla birlikte olmayı diliyoruz.
2: Hoşçakalınız. Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var: huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fe ya eyyuhel ihvan, inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar. Ve bissenedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Ahsinu kefene mevtaküm ve innehum yetebâhevne ve yetezâverûne bihâ fî kubûrihim. Ölüleri kefenlemekle ilgili bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ölülerinizin kefenlerini güzel yapın. Çünkü onlar bu kefenler ile övünürler ve bunlarla birbirlerini kabirlerde ziyaret ederler. Demek ki kötü nasıl olsa ölmüştür, mezarın altına gidecek, toprağın altında kalacak filan diye çirkin, kötü, kirli, paslı şeylerle kefenlenmeyecek, temiz pak şeyle yapılacak. Onun için bizde de elhamdülillah bu hadis-i şeriflere uygundur. Güzel, tertemiz, pak kumaşlarla şey yaparlar. Bir izar, bir kamis, bir şey, gömlek, böyle şeyler giydirerek, şey yaparak kefeni güzel yaparlar elhamdülillah. En güzeli de beyaz renkte olması. Başka bir hadis-i şerifte o da tavsiye edilmiş. Kimisi de elhamdülillah.

hayatındayken hacca gidiyor, tepedini şey yapıyor efendim, zemzem suyuyla yıkıyor filan, böyle kendisi hazırlıyor. Parasını ayırıyor. İşte şununla benim hatmimi okursunuz, şununla dini şeylerimi yaptırırsınız, şununla devrimi yaptırırsınız filan diye hazırlığını önceden yapıyor. Diğer hadis-i şerif de yine aynı mevzu ile ilgili biraz daha başka kelimeler var. Onların faydası vardır. Okuyalım. Ahsinul kefene ve la tu'zu mevtakum bi avilin ve la bi tezkiyetin ve la bi tehir vasiyetin ve la bi katiyatin ve accilu kada edeynihi ve a'dilu an ciranis su'i ve izâ hafertum fe a'miku ve evsi'u sadefe Resulullah bima kal ev kema kal. Peygamber Efendimiz vefat edenlerimize karşı vazifelerimizi burada birer birer bize belirtmiş. Ahsinül kefene. Vefat eden kimsenizin kefenini temiz, pak, iyi, beyaz, güzel bir şekilde hazırlayın. Ve la tu'zu mevtaküm bi avilin. Feryadı filan ederek, bağırarak, çağırarak, yüksek sesle ağlayarak ölülerinizi ezalandırmayın. Avil, yüksek sesle bağırmak, ağlamak demek. Kimisi bunu böyle bayağı bir makamla şeyle tutturuyor böyle rahatsız edecek derecede. Bu hadis-i şerifin şu cümlesinden anlaşıldığına göre yüksek sesle ağlandığı zaman yanında "Ah sen ne iyiydin, ne güzeldin, bizi bırakıp da nereye gidiyorsun, bu felakette mi bizim başımıza gelecekti, biz sensiz ne yapacağız, kimsesiz kaldık, öldük, mahvolduk" böyle bir sürü hani şeylerle yüksek sesle hem söylerler hem ağlarlar. Bak bu neymiş? Velâ tü'zû mevtâkûn bi avîlin. Yüksek sesle böyle şeyler yaparak, bağırarak ölülerinizi ezalandırmayın. Ölüye eza verilmiş bu. Onun için sessiz sedasız. Mahzun olmamak mümkün değil tabii. İnsan sevdiği bir kimseden ayrılıyor. Ona dua etmek, onun ezalanmaması için yüksek sesle bağırıp çağırmamak tarafını tercih etmeli. Ölüyü seviyorsak bağırmamamız lazım. Yani sessiz sedasız böyle. Sonra ölüm de hak, hayat da hak. Her gelen ölecek. Bir çare yok. Ne yapalım? Ölenle ölünmez. Onun Allah'ın bir hükmü olduğunu bilip de ölçülü bir şekilde şey yapmak lazım. Ne yapalım? Allah böyle öyle takdir etmiş. Allah rahmet eylesin. Bize de sabır versin. Kimisi efendim başın sağ olsun filan diyorlar. Bazı arkadaşlar dediler bu başın sağ olsunun manası ne yani? Başın sağ olsun diyecek yerde. Eskiler işte daha güzel sözler söylerlerdi filan diyorlar. Allah sana sabır versin, sabrettiğin için büyük ecri cezile nail eylesin, ona da rahmet eylesin filan gibi dualar etmek daha güzel. Demek ki yanında ağlamayacağız, yüksek sesle bağırmayacağız. İki, velâ bi tezkiyetin. Bir de ölünün hani tezkiyesi var. Yani nasıl bilirsiniz bu ölüyü? Aman sorma filan. Kötü bir şey söyleyip de yani tezkiyede de onu ezalandırmamak lazım. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki ölülerinizi hayırla yad edin. Ufak tefek kusurlar olduysa sana karşı filan onu artık affediverirsin, saklayıverirsin. Nasıl bilirsin? İyi biliriz dersin. Başka bir hadis-i şerif burada zikretmiş. Tabi tezkiyede kusurlardan birisi kötülüğünü söylemek olur, birisi susmak suretiyle olur. Nasıl bilirsin? Nasıl bilirsin ey cemaat ölüyü? Sesi yok. Bu da eza verir yani. İyi biliriz diye sesini çıkartacak. Susmak suretiyle de olabilir. Veyahut gıybet suretiyle de olabilir. Ya iyi bir adam derlerdi ama ben filanca zaman şu şeyini gördüm, bu şeyini gördüm filan. Bu da gıybeti oluyor. Ölünün de demek ki gıybeti oluyormuş. Böyle tezkiyede ölen bir kimsenin arkasından kötü şeyler söylememek, gıybet etmemek veyahut susmak suretiyle ona eza vermemek de tavsiye edilmiş. Başka? Vela bi tehiri vasiyetin. Vasiyetini yerine getirmekte gecikmek suretiyle de ezalandırmayın. Vasiyetini geciktirmekle de ölü ezalanır. Bir an evvel vasiyet ettiği, tavsiye etmiş olduğu şeyleri yerine getirin. Mümkün olduğu şer-i şerifin çizdiği hudutlar dairesinde. Vela bi katiyatin. Alakayı keserek de onu üzmeyin diyor. Bu alakayı kesmenin manası nedir? Bir, onun usulü furuğu ile yani çoluk çocuğu, ana babası, yakınları ile alakayı keserseniz o darılır. Benim hocam vardı, ona gider gelirdim, elini öperdim, iyi kimseydi. Öldü ne olacak? Ne yapalım, ne olursa olsun. Hoca gitti, iş bitti. Olmaz. Yani onun çoluk

çocuğu, efendim yakınları, şunu bunu, alakanın devam etmesi. Kesilirse alaka ölü ezalanır manasınadır demişler. Başka? Ve an ziyareti kuburihi. Öldü nasıl olsa değil, alakayı kesmek. Bir de şu şekilde olur, kabrini ziyarete gitmezsin. O da üzer onu. Yani arada ziyaret etmek, ona dualar etmek suretiyle de onun gönlünü hoş etmek lazım. Ve an muhabbetihi li mevtihi. Yani ölünceye kadar seviyordu, öldükten sonra bıraktı. Demek ki bu gibi şeylerle ölüyü üzmemek lazım. Yani tezkiyesini geciktirmekle veya susmakla, vasiyetini tehir etmekle veyahut onunla ilgiyi kesmekle ölüyü, ölünüzü ağlamakla, bu gibi şeyleri yapmakla ezalandırmayın diyor Peygamber Efendimiz. Sonra da ve accilu kadae deynihi, borçlarını ödemekte de acele edin. Bunda kimin alacağı vardı? Çıksın meydana söylesin filan diye. Ödenin kimlere borcu varsa onları hiç ödemekte acele etmek lazım. Çünkü ödenmeyince o mütevzi olur. O ölenin borcunu ödeyivermek lazım. Peygamber Efendimiz de ne buyurdu bir önceki hadis-i şerifte? Birisi ölür de borç bırakırsa onu ödemek bana aitti. Fiilen de kendisi yaptı. Borcu olanların borcunu ödedi, cenaze namazını öyle kıldı hatta. Ve adilu an cirani su. Bu da önemli bir nokta. Kötü komşulardan uzak edin. Kötü komşulardan uzak edin. Ne demek kötü komşu? Kabir komşusu. Çünkü kabirdeki kötü komşu da hayattaki kötü komşu gibi ezalandırırmış. Çünkü o azap görecek. Kabirde azap var ya, o azap görecek. Feryat filan ettikçe, bağırdıkça, çağırdıkça onun yanındaki şeyler, salih kimseler onun o azabından şeyinden rahatsız olurmuş. Onun için kötü kimsenin yanına gömmemek lazım. Salih kimselerin yanına gömmeye dikkat etmek lazım. Onu ayarlamak da ölüye karşı vazifelerin bir tanesi oluyor. Son tavsiye, فَاِذَا حَفَرْتُمْ فَاَعْمِكُوا. Kabirini kazdığınız zaman derin yapın ve evsi'u geniş yapın. Derin şöyle, göğüs hizasına kadar mümkünse derince kazılacak ve geniş yapılacak. Bu da ne yapalım? Herkesin başına gelebilen bir şeydir. Ölüm denilen şey tatlı bir şey değil ama başa gelir. Başa gelmeden önce de bu gibi şeylerin vazifelerinin ne olduğunu bilmek, bildirmek lazım geliyor. Sırası da gelmişken bunları Peygamber Efendimiz bize bildirmiş oldu hadisi, bu hadis-i şerifle. İhfaz avrateke illa min zevcetike ev ma meleket yeminik. Bu hadis-i şerif insanın avretini muhafaza etmesiyle ilgili, korumasıyla ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki avratını hıfzeyle, koru, sakla. Yani örtülmesi gerekli yerlerini, efendim, şer'an örtülmesi gerekli yerlerini ört, sakla. Müslümanlık her bakımdan asil bir dindir, temiz bir dindir. Biz örtünürüz. Biz hayat sahibi kimseleriz. Öyle açılıp saçılmayız. Hanımımız da örtünür, erkeğimiz de örtünür. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki açmayın. Örtülü olacak her şey. Efendim ben erkeğim ne olacak filan. Erkek de, kadın da, herkes, hatta yalnız yıkandığı zaman bile peşamalle yıkanması uygun demiş kitaplarda. Yani melekler mütevzi olur diye, bizim dinimiz o kadar güzel bir dindir yani. Bizim dinimiz bu kadar asil bir dindir. Elhamdülillah ala nimetil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetil rahman. Çok şükür ki bizi Müslüman yaratmış. Ya Rabbi sen bizi Müslüman yarattığın gibi Müslüman yaşat ve Müslüman olarak da emanetimizi sana teslim etmeyi nasip eyle. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. İhfazuni fi ashabi ve eshari. Femen hafizani fihim hafizahullahu fid dünya vel ahireti. Ve men lem yahfazni fihim tahallallahu minhu ve men tahallallahu minhu evşeke en ye'huzehu. Sadaka Resulullah bima kal elkema kal. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimizin bizden bir isteğini, kendisiyle ilgili bir isteğini bize ifade ediyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, beni koruyun, ihfazuni, beni hıfzedin, bana riayet edin. Hangi konuda? Fi ashabi ve ashari. Ashabım ve akrabam konusunda. Ashar, sıhirler demek. Sıhriyet diyoruz ya, ikimizin arasında sıhriyet bağı vardır. Peygamber Efendimizin ashabı malum, sohbetinde bulunmuş olan kimseler.
Ashar kimler? Sihirleri kimler? İşte efendim kayınpederleri gibi, efendim Hazreti Ali gibi, Osman gibi, Hazreti Ömer, Ebu Bekir gibi diğer karısından olan yakınları, akrabaları, karılarından olan akrabaları gibi kimseler. Diyor ki benim akrabalarımda ve ashabım hususunda dikkatli olun, bana riayet edin onlar hususunda. Ne demek? Yani onları dilinize dolayıp onların aleyhinde konuşmak suretiyle beni ezalandırmayın. O halde bize düşen nedir? Peygamber Efendimiz'in ashabını dilimize dolamamak, akrabaların hakkında aleyhinde kötü sözler söylememektir. Öyle istiyor Peygamber Efendimiz. Onun için efendim filanca sahabi filanca ile kavga etmiş, o bu tarafa geçmiş, o bu tarafa geçmiş, şey yapmışlar filan, bize ait bir şey değil. Onlar o işleri yapmışlar, kendi kanaatleri, içtihatlarıyla öyle yapmışlardır, hesapları Allah'a ait. Bize düşmez. Bak Resulullah Efendimiz riayet edin benim hukukuma diyor. Benim hatırımı kırmayın diyor Resulullah Efendimiz. O halde bize düşen ashabtan hiç kimsenin aleyhinde bulunmamak, Peygamber Efendimiz'in akrabaları, yakınları aleyhinde söz söylememektir. Hemen hafizani fihim, kim onlar hususunda beni korursa, yani benim şeyime riayet ederse, hatırıma riayet ederse, benim hatırımı kollarsa, beni kırmazsa dünyada ve ahirette Allah onu hıfzeder. Hıfzetsin veya dua veyahut bir gerçeğin ifadesi, ihbari veya inşai bir cümle. Ve benlem yahfazni fihim. Onlar hususunda benim hatırıma kim riayet etmez de onların aleyhinde konuşursa, onlara kötü muamele ederse, isyan ederse, o devirde tabii şimdi geçmiş, biz onlara artık yetişemedik. Bize şimdi düşen sadece dilimizle onlara tecavüz etmemektir. O devirde onlara fiilen de tabii eza cefa vermek bahis konusuydu. Kim öyle yaparsa tehallallahu minhu, Allah-u Teala Hazretleri ondan uzaklaşır. Beri olur, uzak olur. Kimden de Allah-u Teala Hazretleri şey yaparsa, uzaklaşırsa onun azaba yakalanması yakındır. Onu azabı yakalayacak demektir diyor. Buradan çıkan ders şudur ki Peygamber Efendimizin ashabına dil uzatmak yok. Yakınlarına dil uzatmak yok. Dil uzatanın başı Allah-u Teala Hazretleri ona bir bela verir, bir ceza verir, derde girer, efendim Allah'ın azabına uğrar demek. Ashabi ken nücumi, benim ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uysanız hidayet bulursunuz dediği gibi biz hepsine radıyallahu anh deriz. Hiçbirisine ayırmayız. Hepsi Allah'ın iyi kuludur, en büyük evliyadan daha büyüktür diye düşünürüz. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesine hüsnü temessik nasip eylesin. Rızasına uygun bir şekilde ömür geçirmek nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sevgili ümmeti eylesin cümlemizi. Ahirette cehennemden azat eylesin. Cehennemine sokmasın. Cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Nivail Hamd sancağı altında salih kimselerle, din büyüklerimizle, saadatımızla, meşayihimizle beraber haşr-ı cem olmayı cümlemize nasip eylesin. O Kevser şarabından kana kana nöş etmeyi cümlemize lütfu ihsan eylesin. Cennet içinde cemali bakemalli müşahede nimetine, selam hitabına ve Kur'an-ı Kerim'i ondan dinlemeye biz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi bil.

0: biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
1: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
0: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
1: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
1: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
0: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent, Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: اللهم bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik ve min taatike ma tubelliguna bihi cennetek ve min el yakin ma tuhavvinu bihi aleyna musibatid dunya ve metta'na bi esma'ina ve abasarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve ce'alhu el varise minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
0: Allah'ım bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: Allahümme rahmeteke ercu, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'adik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ ma'âşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
0: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işlere artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet. Bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed. Ve da'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. Ve entel musta'anu aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bir Muharrem 1448 geliyor.
2: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ah, Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.
1: Akram Mercek.
2: Akrem Ercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda takvim çeşitleri ve hicri takvimden söz edeceğiz. Sözlük anlamıyla doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demek. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. Takvim, zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde yaşamımızı organize edebilme ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Takvim sayesinde olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Takvim sayesinde bir toplumun tarihi, insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıraya ya da düzene koyulmaktadır. Takvim, insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Aslında matematiksel bir çalışma. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir.

0: etti. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalarda hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. 4 farklı takvim çeşidi bulunuyor. Bunlar güneş takvimleri, şemsi takvimler. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas alıyor. 365 gün 6 saat olarak. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas alıyor. Ay güneş takvimleri. Ay takvim ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi. Ancak mevsimlere uymayışı belirli bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiş. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmış. Bilinen ay güneş takvimleri ise şöyle sıralanabilir: Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvimi, eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hitta ve Uygur takvimi. Bir de yıldız ve gezegen takvimi var. Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius gezegeninin döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan bir takvim çeşidi. Ay ve Güneş'in hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesi. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmakta. Bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değil. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıssa salınmakta. İlk güneş takvimini Mısırlılar, ay takvimini ise Sümerler oluşturmuşlar. Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. Romalılar, Roma'nın kuruluşunu, Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Hazreti İsa'nın doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul eden miladi takvim, temeli Mısırlılardan gelen güneş hareketlerine esas alan takvimdir. İyon ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar, Sezar zamanında Julian takvimi olarak düzenlenmiş ve kullanılmıştır. Yeni çağda düzenlenerek Gregorian takvimi olarak anılmış. Gregorian takvimi 1926 yılından itibaren Türkiye'de kullanılmaya başlayan ve Batı dünyasında en yaygın kullanılan takvim. Artık yıl hesaplamasındaki ufak bir fark dışında Julian takvimiyle aynı. Julian takvimi artık yıl hesaplamasında her 128 yılda bir günlük kayma oluşturduğundan Gregorian takvimi kullanımına 16. yüzyıldan itibaren geçilmiş. Yani bugün kullandığımız miladi takvim Gregorian takvimi diye anılıyor. Hicri takvim, ayın hareketlerine göre zamanı hesaplayan Server-i Ser Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretini tarihin başlangıcı kabul eden takvimdir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Temel ibadetlerimizden haccın ifası, orucun ne zaman başlayacağı ve biteceği, mübarek kandiller ve bayramlarımız, hangi gece veya gündüzlerin diğer gecelerden üstün olduğu veya feyiz ve bereket açısından daha önemli olduğu hep hicri takvim esasına göre belirlenmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta, uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. İnancımızda ibadetlerin ritmini bugüne kadar belirleyen asıl takvim kameri takvimdir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir." buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının tamamını kameri takvim esasına dayanarak geçirmiştir. Yeni ayın hilalini gördüğünde tekbir getirmiş ve Allah'ım şu yeni hilali bize iman, İslam, güvenlik, bereket ve esenlik içinde mübarek eyle. Ey hayır ve rüşt hilali! Senin de bizim de Rabbimiz Allah'tır. Bize hayır ve bereket getir diye dua etmiş. Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri olan Eyyam-ı Biz, Dolunay günlerinde oruç tutmuş ve bu günlerde oruç tutmayı tavsiye etmiş. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak oruç tutmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır ayetini okuyarak kameri takvimin aslının korunmasına vurgulamıştır. Kameri takvim esasen Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam zamanından beri Arap toplumunda kullanılmıştır. Ancak o dönemde toplumda her bir bölgenin tarih başlangıcı olarak benimsediği kendine has önemli olaylar söz konusu. Mesela Fil suresinde işlenen fil olayının yaşandığı yıla fil yılı, mühim vefatların yaşandığı yıla hüzün yılı, Hazreti Peygamber'e hicret izninin çıktığı yıla izin yılı, veda haccının ifa edildiği yıla veda yılı denilmiştir. Hicret, inanç ve değerlerin yaşatılabileceği bir imkan arayışı, İslam toplumunun inşasının başlangıç noktası, tebliğe hız kazandırma süreci, İslam'ın izzet, kudret, kuvvet ve hakimiyetinin bir dönüm noktasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya tarihinde yeni bir sayfa açılmış, tarihin akışını değiştirecek olan İslam hicretle kendine bir yurt bulmuştur. Hicretle Medine önemli bir yaşam merkezine haline gelmiş, tarihi olaylar hicretten sonra ağırlık kazanmıştır. İnancımız Medine'de yeni bir ivme kazanmış, İslami nizam Medine'de hayat bulmuştur. Yeni bir çevrede, yeni bir dostluk ve kardeşlik muhitinde yeni müminlerle kısa zamanda yayılma imkanına kavuşmuştur. Hicret, müminlerin hayatında sadece belli bir tarih olayından ziyade bir irşat kavramı da olmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'in mesajları Hicri kameri takvime göre düzenlenmiştir. Müslümanlar için manevi bahar mevsimi olan 3 ayları, Ramazan orucunun ve haccın başlangıç vaktini, Eyyam-ı Biz oruçları ve kandiller gibi feyiz ve bereket açısından diğerlerinden üstün olan gün ve geceleri haber veren Hicri takvim, her zaman ve zeminde önemini korumakta. Hayatımızda yer teşkil eden önemli tarihler Hicri takvime göre düzenlenir, dualar ve hediyeleşmeler bu günlerde arttırılır. Değerli dinleyicilerimiz, takvimin tarihsel önemi ve süreciyle birlikte Hicri takvimin önemine dair ayrıntıları paylaştık, bilgileri paylaştık. Detayları akra.media sayfasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Magic.

0: Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri yani şemsi takvimler dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri yani kameri takvimler ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.
1: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
2: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programından bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızla stüdyomuzdayız. Hoş geldiniz Ayşen hocam.
3: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
2: İyisiniz inşallah.
3: Elhamdülillah. Hamdolsun.
2: Allah'a
3: şükürler olsun.
2: Amin. Bir önceki hafta En-Nasir ismini, nusret eden, yardım eden ismini öğrenmiş olduk Esma'dan Yansımalar'da. Bugün de kısmetse inşallah El-Kadir ismini değerlendireceksiniz. Biz genellikle her şeye Allah kadir deriz. Peki buradaki şeyin hükmü nedir? Şeyden kastımız nedir? İsterseniz bununla başlayalım hocam. Sonrasında da El Kadir isminin bizim hayatımıza yansıması nasıldır? Nasıl algılamamız gerekiyor? Sizden dinleyelim hocam. Lütfen buyurun.
3: Alâ küllü şeyin kadir. Şey girdiği zaman aklınıza gelen değil, sadece var olan. Yani şey zaten eşyadan gelir. Var olan her şeye.
2: Her şeyi kapsıyor.
3: Her şeyi kapsıyor. Hepsine kadir. Önce o zaman kadere ya da kadir kökünü açalım. Bir kere kadir demek künhüne vakıf ya da her şeyi ölçüsüyle muktedir olan, her şeye o gücü yetmesindeki düzeyini, mizanı gerçekleştirme muktedirliği olan demek. Zaten ölçüden geliyor takdir etmek, onun yeri gereğince yapmak, onu tam ölçüsünce yapmak. Bu anlamda El Kadir ismi bir kere insanı müthiş bir güvence veren bir isim. Şöyle ki, Allah her şeye kadirse bu kadirliğini, onun yaptığı her şeye müdahil olduğunu ve bu her şeyin içerisinde oluşan her şeydeki bu kadirliğini gördüğünüz zaman müthiş bir güvence altındasınız. Ölçüsüzlük, hadsizlik yapanların sadece kendine vurduğu bir şey. Bu anlamda Allah asla zaten kendi ölçüsünün dışına çıkılmasını hem izin vermediği gibi zaten çıkabilecek gücü de olmaz. Evet. Zaten o güç onda olduğu için biz ona her şeye kadir diyoruz. Ve iki isimle birlikte kullanılır. Biri Alim ismidir. Yani her şeyi bilen, bizim bilmediklerimizi bile bilen. Yani hem şehadeti bilen, görüneni, hem gaybı bilen. Allah'ın Alim ismiyle kullanılmıştır. Hem de Afuv ismiyle kullanılmıştır ki Af, Gafur isminden farklıdır. Sanıyorum affı henüz işlemedik, hatırlamıyorum. Evet. Affetmek demek ancak kadirlik gerektirir. Çünkü hiç yapmamış muamelesi yapmaktır affetmek. Ona o şeyi sunabilmek demektir, imkanı

0: sunabilmek demektir. Dolayısıyla Kadir isminin o verdiği güvence her şeyin ölçüsünde olması, her yaratılışın, her oluşun, her neyse o kafamızdaki gördüğümüz, şahit olduğumuz her şeyin içerisinde bir kudreti zaten müşahede ederiz.
1: Evet.
0: O kudretteki ölçüyü de müşahede ederiz. Öyle yerli yerindedir ki o. Öyle bir biçimdedir ki o. Dersin ki Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bu anlamda bizim umutsuzluk yolunu kesen, bize geleceğe dair güvence veren bir isim olarak değerlendirmeliyiz. Tabii biz yansımasına bakacağız. Bizim için önemli olan kısım burası. Bir kere benim hayatımı idame ettirirken dünyadaki imtihan dolu yaşamımı sürdürürken Kadir ismi bana çok yol gösterir. Nasıl yol gösterir? Bir kere gayretimin sonuçları noktasında ben her şeye kadir olan Allah'ın huzurunda olduğumu unutmadan. Zaten belki de en çok duada geçen esmalardan bir tanesidir Kadir ismi. Çünkü isteriz sen her şeye kadirsin Allah'ım. Yani yapabilirsin. Senin her
1: Evet.
0: şeye gücün yeter. Sen de güç sınırı yok ki.
1: Ve zayıf olduğumuzun idrakine varmış oluruz.
0: Tabii burada şu var. Bizim zayıf olduğumuz değil, ötekisinin yapmadaki gücüdür
1: Gücü.
0: esas oradaki şey olan. Hani çünkü ben zaten yapamayacağım. Hatta hiç kimsenin. Çünkü yapabilecek birini bulsak belki ona gideriz. Yani kısmen de olsa hani bunu sen yaparsın diye gelindiğinde yapabileceğim bir şeyse yaparım ama Allah'ım sen her şeye kadirsin diye dua ettiğimizde bir kere onu yapabilecek başka kimse kalmamış demektir. Genellikle dua için söylüyorum
1: Evet.
0: tabii bunu. Yoksa bize de Allah nasip ettiği için ve o gücü kısmen nisvi bir şekilde verdiği için yapabiliyoruzdur. Yoksa bir şeyi yapabilirken yapamaz hale bile de gelebiliriz. O her şey gücü yetenin zaten Kadir ismi, El Kadir ismi birçok ekolce de farklı değerlendirmeler de vesile olup bir kader anlayışına da götürmüştür. Yani Allah'ın keyfiyeti ya da o ölçüsündeki muhteşemliği aslında her ne oluyorsa bir ölçü içerisinde olduğu bilgisi ve bunun bir kader olması ortaya koyar. Yani sonuçta siz kaderinizin dışına çıkmazsınız. Çünkü bir ölçüyü koyan, bunu muktedir bir şekilde belirleyen bir dizayn içinde gidiyorsunuz demektir. Ama bu külli iradenin ortaya koyduğu şeyin siz cüzi iradedeki kısmı değildir. Yani siz kendi ölçünüzü büyük ölçünün içerisinde kendi ölçünüzü koymak. O da tercihlerinizle olur ancak. Yani bir şeyi yapıp yapmayacağınıza karar vermek sizin elinizdedir. Ama o yapma biçiminiz, o yapmadaki ölçü, o yapmanın sonucundaki kullanılan ölçü ya da formül her neyse Allah'ın o dizaynı içerisinde neyse o gerçekleşir. Anlatabiliyor
1: Evet.
0: muyum? Dolayısıyla Kadir isminin sadece belirleyicilik noktasında değil, aynı zamanda muhteşem bir dizayn ve denge üzerinde de düşünülmesi gerektiğini sanıyorum. Bize bir bakıma birincisi bu güvence altında
1: Evet.
0: hissetmemiz ve her ne yapıyorsak bu ölçü içinde kaldığımızın, bu kader içinde kaldığımızın da bir göstergesi. İkinci kısmı benim çevreme karşı ve kendime karşı sorumluluğumda El Kadir isminin şeyi. Allah bize diğer canlılara vermediği bir akıl vererek kendisini ve kainatta olan büyük düzenin bir şekilde bilinmesini, kısmi de olsa bilinmesini istemiş. Çünkü akıl ancak ölçüyle iş yapabilen bir organdır. Ölçü koyamadığını ne sınıflandırabilir, ne tanımlayabilir, ne sınıflandırabilir, ne karşılaştırabilir.
1: Buradaki ölçüden kastımız mukayese manasında
0: Sadece
1: mı?
0: mukayese değil, tanım da getiriyorsun. Mesela buna kalem derken bir tanım getiriyorsun. Bu kalem değil, bardak derken bir ölçü koyuyorsun. Sonuçta bir ölçüden
1: Evet.
0: hareket
1: Evet.
0: ediyorsun. Kalemi kalem yapan bir ölçüm var. bunu uygulayınca bunun kalem olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da uygulayınca bu çıkmayınca da bunu kalem değil diyorsun.
1: Değil diyoruz, evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Bir tanım getirirken. Bir tanım. Sonra sınıflarken bir sınıflama getiriyorsun. İşte yerde yürüyenler, uçanlar diye bir sınıflama getiriyorsun. Bir ölçü koyuyorsun. Ve bu ölçüye göre de 3 sınıf var diyorsun. Sonra mukayese ederken, bu daha uzun derken bir şeyle ölçmüş olman lazım ki birinin ölçüsü 100, birinin ölçüsü 20 çıksın ki 100 çıkar 20'den daha uzun diyebilirsiniz.
1: Evet, tanımlamak için.
0: Tanımlamak için, sınıflamak için, mukayese etmek için akıl gerekir. Akıl olmadan bunları yapamazsınız. Şimdi aklın kullanım biçimi Kadir isminin bize yansımasıyla alakalıdır. Çünkü yaptığınız için işin ölçüsünü belirlemek ve bu ölçüler içerisinde kalmak, yani aklınızı kullanmak ve bu aklı kullanırken de o denge içerisinde ve o ölçüyü kaçırmamak ya da ölçüye haddi aşmamak, ölçüye riayet etmek, Allah'ın koyduğu kadere, çünkü ölçüyü koyan Allah,
1: onun nizama uymak,
0: itaat etmek, ona uymak bir noktada bence bize düşen en büyük yansıma. Bu noktada hani nispi bir şekilde benim gücümün yettiği şeyler var ya da muktedir oldum, kudret sahibi oldum, küçük de olsa. İşte vurdum mu masayı kırarım diyenler de var. İşte ben bir kitabı bir oturuşta okurum diyenler de var. Yani Allah bize çeşitli şekillerde bir şeyleri yapabilme gücü ölçüsü vermiş. Bunun kullanım biçimi ve bu kullanım biçimindeki bizim çevremize gösterdiğimiz durumlardaki ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Bir kere esas her şeyin ölçüsünü koyan, el kadiri olan Allah'tır. Bunu unutmayacağız. Bizim buradaki bize düşen bunun imtihan olduğunu bilerek bu ölçüye riayet etmek, Allah'ın koyduğu ölçülere riayet etmek ve bunu uygularken de esas kadirin Allah olduğunu unutmadan karşımızdakine doğrusu ölçüyü kaçırmadan ve denge içinde, uyum içinde uymak. Belki hani soyut kalmış olabilir anlattıklarım. Çünkü daha önce de bazı isimlerde söylemiştim. Öyle isimler vardır ki bize yansıması çok görülemez.
1: Bariz değildir.
0: Tabii bariz değildir, hatırlayın. Ve zaten bütün isimler Allah'a en yakışan ve onu en mükemmel yapan ve tek sahibi. Bizler sence onun tezahürüyle bu noktadayız.
1: Çok cüz'i bir yansıma.
0: Çok cüz'i bile değil yani, inanılmaz. Biz sadece işin figüranları gibi hani taklit bile etmiyoruz. Ama öyle isimler var ki o isimler sadece Allah'a mahsus. Bana geldiğinde o beni kötü yapar. Mesela Ekber öyle bir şeydir. Allah Ekber'dir, en büyüktür. Ama ben büyüklenmeye kalktım da müstekbir olurum. Kibir sahibi olurum. Bana yakışmaz. Çünkü bana uygun değil o isim. Anlatabiliyor muyum?
1: Kibriya ancak Allah'a yakışır.
0: Evet, çünkü Ekber olan evet. O. Yakışmadan öte. Yani Ekber o. Yani evet. Sen değilsin. Dolayısıyla bu noktada Kadir ismi de aslında bu anlamda bizi hani dikkatli davranmamızı gerekli kılan, Allah'ın kadirliğiyle yetinerek ve o kadirlik içerisinde bizim ölçüyü hiç bozmadan ve onun uygun gördüğü ölçülerde, mesela doğduğum aile, sahip olduğum cinsiyet, doğduğum işte çağ, zaman, yani 100 yıl önce de yaşayabilirdim, 100 yıl sonra da dünyaya gelebilirdim. Ailemi ben seçmedim, çağımı ben seçmedim, zamanımı, cinsiyetimi ben seçmedim. Bunlar bana takdir edilmiş. El Kadir tarafından takdir edilmiş. Benim buna uymam lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ölçünün en uygun ölçü olduğunu. İyi ki bu dönem. Ben bir ara belki bahsetmişimdir. Hani peygamberimizin zamanında yaşamayı çok arzu ettiğim zamanlar olmuştu. Bir arkadaşım dedi ki, o zaman müşrik olma ihtimalin çok yüksekti. Bunu da düşündün mü dedi. Nasıl yani dedim. Evet, önce peygamberimizle başladı her şey ve Mekke döneminde Müslüman olanların sayısı müşriklerden çok çok azdı. Yani çoğunluktan olma ihtimalimiz var mıydı? Vardı. Sonra düşündüm. En uygun çağ kendi çağım galiba.
1: Evet.
0: İşte onu takdir edenin muhteşem şeyi bu. O takdirin en uygun olduğunu kabullenmek ve buna uyum göstermek. Buna isyan etmek,
1: evet,
0: aslında o kadire isyan etmek oluyor. Bu anlamda El Kadir isminin bizdeki tezahürü bir kere ona bu güvence içinde bakmak ve ona El Kadir olmasının muhteşemliğini hissederek davranmak belki de en uygunu.
1: Evet, küçük bir nefes de almış olalım bu söylediklerinizi düşünmek adına. Bu arada hatırlatalım değerli dinleyenler, Akra'da Esma'dan Yansımalar programındasınız. Stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız ve bugün Esma-ül Hüsna'dan El Kadir ismini değerlendiriyor değerli hocamız. İki türlü yansıması var bize bakan gönlüyle dediniz. Öncelikle güvence altında olduğumuz, ikincisi de akıl idrakinin bahşedilmiş olması bize ve biz o akılla o ölçüyü bilebilmek, o ölçünün içerisinde olmak ve dolayısıyla haddimizi bilebilmek.
0: Aynen.
1: Biraz önceki anlattıklarınızdan şu öyle de soru gelebilir mi? Madem kul olarak biz biliyoruz ki tek kadir olan Allah, ala küllü şeyin kadir. Biz taleplerimizi, isteklerimizi kadir olanın haricindekine yönelttiğimizde haddimizi aşmış olur muyuz?
0: Yanlış gitmiş oluruz. Yani sonuç almayız. Öyle der ayet. Yani o kendilerine bile hiçbir faydası olmayandan ne medet umuyorsun? Çok nettir. O yüzden zaten bütün yollar Allah'a çıkar.
1: Evet.
0: Eğer esmaları bilirsen o yollardaki çıkışların ışıklarıdır esma. El Kadir Allah'sa bitti. Başka kadir aramana gerek yok yani o noktada. Dolayısıyla bizim esmalardaki şeyimiz bir iptir, Allah'ın ipidir. Ve onları tutunarak hareket ettiğimizde, geçen hafta dile getirmiştim, hani taşa basarak yürümek, emin yürümek.
1: En sağlam
0: o
1: taşı.
0: Tabii, çünkü öteki yere bastığınızda düşersiniz, boğulursunuz. Yanlış yerdedir. Esmalarla gittiğinizde o sizi yer üstünde tutar. Dolayısıyla bir esmayı bilmek demek, göremediğiniz bir fululukta uygun gözlük takarak netliğe kavuşmak demektir. Ha dersiniz. Evet, şimdi oldu. Yani ne olduğunu anlamış oldunuz. Körün fili tarif etmesi gibi değil, bütünü görerek. Çünkü esma demek olayları en tepeden, en geçmişinden, ezelden ebede, dünyadan ahirete, bütünüyle bakmak demek. Bütünüyle baktığınızda birçok olay o kadar küçük kalır ki büyüttüğünüz bir olay. Ya da o kadar korktuğunuz veya üzüldüğünüz bir olay o kadar sevinirici bir hale gelebilir ki. Sadece bakış açınızda biraz yukarıya çıkarak, resme bütününden bakarak ya da bütünsel bakarak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim elbette etrafımızda, demin de söyledim ya, hani bazı şeyleri kısmen de yapabilen insanlar var. Ama biz mededi onlardan bulmayız. Biz mededi Allah'tan buluruz. Dolayısıyla Allah'ın Kadir ismi bizi o manada hani güvence altına alan ve buna inanışımız oranında zaten müminiz demektir. Bu anlamda onun ölçüsüne saygı duyarak ve onun ölçüsünün en uygun ölçü olduğunu kabul ederek ve o her şeyi gücü yetenin koruması altında ve güvencesi altında olmaktan daha doyurucu ne olabilir?
1: Evet, bir hasta için düşündüğümüzde şifanın Allah'tan olduğunu bilip hekimi de doktoru da bir vesile bilmesi aslında yine bu Kadir ismine sığınması demek.
0: Elbette gibi. Zaten bakın Kadir isminin akılla açıklama sebebi mi o? Kadir ismi bizi miskinliğe itmez, tam tersine. Kadir ismi bizi vesilelere yönelten, aklımızı çalıştırmak isteyen ve ölçülerin ne olduğunu bulmamızı isteyen bir isimdir. Yani Allah orada bir hastalık veriyorsa, bir sıkıntı veriyorsa, bu sıkıntının bizdeki tezahürü, bu sıkıntıyla mücadele etmemiz gerekiyorsa, bunun yollarından bir tanesi de bunun şifasını ya da bunun devasını, bunun çaresini üretecek hem arayışlara girmemizi hem de bu arayışlarda vesile aramamız demektir. Yoksa çareyi veren doktor değildir oradaki. Evet. Doktor işin vesilesidir. Ama bize düşen de aynı zamanda bunun arayışını yapmaktır. Akıl böyle

0: Ve bunu yaptığım oranda da Allah'a ulaşmam çok daha kolay. Yoksa beni çok kolay kandırırlardı, inanırdım. Çünkü onların ölçüsüne göre benim şu yola gitmem gerekiyordu. Evet. Ama bakıyorum, ölçüyorum, biçiyorum, görüyorum. Sana hiçbir faydası dokunmayan, seni görmeyen, seni işitmeyen, bunlara mı tapıyorsun diyen Hazreti İbrahim babasına söylüyor bunu. O kadar net bir akıl işidir ki bu.
1: Evet.
0: Kendisine gücü yetmeyen, hiçbir faydayı getirip zararı önleyemeyen bu şeylere mi? Bu şey dedi, kişi de olabilir, düşünce de olabilir, her neyse artık o.
1: Burada hemen ayet-i kerimede işaret edilen dua aklıma geldi. Ey Rabbimiz, içimizdeki akılsızlar yüzünden bizi helak etme.
0: Hazreti Musa'nın duasıdır.
1: Dolayısıyla bizi, aklımızı kullanmaya da yönlendirmiş oluyor.
0: Tabii aktif katılıyorsun hayata. Ve aktif katılırken Allah yokmuş gibi davranmıyorsun. Tam tersine Allah'ı, yaratılışının sistemindeki şeyi yakalamaya çalışıyorsun. Müthiş bir şeydir bu. Kulla Allah'ı arasındaki duanın da canlı tutucu bir şeydir. Aklı olanı Allah çok sever. Aklını kullananı çok sever. Hala mı akletmeyeceksiniz? Evet. Hala mı tefekkür etmeyeceksiniz? Hala mı tefakkur etmeyeceksiniz? Neden tedbir etmiyorsunuz bu Kur'an'la ilgili derken, hepsi aklı faaliyetlerle alakalı bir şeydir. Ve bu o tezekkür etmek de keza. Hı hı. Yani ders almak, ders çıkartmak, bundan bir sonuç çıkartmak, deneyim kazanmak. Deneyim kazanmak ne demek? Akıllı insan yaptığı bir şeyden elde ettiği sonucu bir daha yapmayarak geri durabilir.
1: Ve sadece akıllıları muhatap alıyor.
0: Aynen öyle. Bu anlamda dediğim gibi Kadir ismindeki o ölçülü ve her şeyin muktedirliğini ve dengesini kuran bir sistemin sahibi Allah, her şeye kadir olan Allah'ın bizdeki yansıması herhalde ancak aklımızı kullanarak oluşacaktır. Evet. Ve proaktif olduğumuz, yani katılımcılığımızı ve hayata yönelik dik duruşumuzu, o Müslüman olma gayretimizdeki belirleyici olan bizim ancak ve ancak ölçüyü kullanan organımız olan ya da ölçü geliştiren ve bununla tanımlamak, sınıflama ve kıyaslama becerisini sağlayan aklımız olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Akıl aynı zamanda bizi ilme yöneltiyor ve kudretin açığa çıkacağı safhalara yöneltmiş oluyor.
0: Aynen. İlmin varlığını söyleyeyim. Yani aklın, teknoloji, bilim şu an akılla çalışan bir sistem. Hiçbir zaman tevhide engel olan bir sistem değil. Asla değil. Tam tersine. Bir şeyi keşfettiğinizde muhteşem dizaynı görüyorsunuz yahu. Ha, öyle bir şey ki bir milim şurada olsa kıyamet kopacak, ama öyle değil. Öyle yerli yerinde ki o. Öyle cazip kılınmış ki sistem birbirine. Yoksa şey olacak, yok olurduk. Yani bizi hayatta tutan fizik kurallarına baktığınızda muhteşem bir ölçü ürünü olduğunu görürsünüz. Bunu ancak Ar-Ge ile bulabilirsiniz. Hmm. Deneyerek. Yani bu yüzyıldaki bilgiler geçen yüzyılda yoktu. Hmm. İman etmeyecektik o zaman. Onu söylemiyorum tabii ki. Her bulunan bilgi Allah'ın varlığına bir kanıt, evet, bir argüman. Bu noktada akılın devreye girdiği her işte, eğer gerçek akılla kullandığınızda, bu sizi daha iyi bir kul olmada ve her şeye kadir olan Allah'ın huzurunda onunla, onun istediği bir kul olma şerefini de verecektir. Ben naçizane, tabii bu bir şey olabilir. Hani biz programda şunu yapmıyoruz. Bunu tekrar tekrar hep söylüyorum. Bu bir ilahiyat programı değil. Bu bir tefsir programı değil. Ben ilahiyatçı değilim zaten. Doğru dürüst Arapça da bilmem. Ben bir insan bilimciyim ve insan davranışının daha iyi oluşmasında Kur'an'ın bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Ve bu yol göstericilikte de inandığım bir şey var ki kendi, en azından hani yaptığım programlarda da ve kendi hayatımda da bana esmalar müthiş bir yol gösterici oldu. Evet. Esmayı bildiğim zaman kendi sınırlarımı çok net kurabildiğimi fark ettim. Huzurumu artıran, güvencemi artıran ve öze güvenimi, yani Allah'a güvenimi, tevekkülümü rahatlatan, tevekkül çünkü kolay bir şey değildir, Allah'ı vekil atamanız için onun kim olduğunu çok iyi bilmeniz gerekir.
1: Evet.
0: Bu çok iyi bilmenin yoludur, esmayı bilmek. Bu anlamda gayretimiz bu. Evet. Bunu nasıl yapabilir sorusunun cevabını veriyoruz. Tabii verdiğimiz cevaplar en doğru cevaplar olmayabilir. Doğrusunu Allah bilir.

0: Bize düşen bu noktada iyi bir kul olmak adına neler yapabilirizin cevabını vermek. Sürçülisan ettimse de dinleyicilerimden özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Allah'tan af dilerim. Bağışlanma dilerim. Bu noktada doğrusu benim yani El Kadir isminde gördüğüm biraz da belki de hani yüzyıllardır Müslümanlara yapılmış bir miskinleştirmiş, onları tembelleştirmiş ve bir kötü bir kadercilik anlayışının içine sokularak ve Allah'a iftira noktasına
1: Haşa.
0: getirilmiş.
1: Tabii.
0: Haşa ki ayette çok geçer. Allah'a edilen iftiralardan çok bahseder. Ben istemem. Benim Rabbim bana şeref katmıştır ve bana karar hakkı vererek geçidi de bir zaman olsa bu karar hakkımdan saygı duymam, kendime güvenmem ve bununla ilgili ona tevekkülümü, ona güvencemi, ona güvendiğimi ilan etmem, ispat etmem için bana zaman tanıyor. Bunu da kullanmam için verdiği en büyük silah ya da araç, donanım akıl.
1: Akıl. Ne büyük bir şeref.
0: Evet, çok büyük
1: Evet.
0: bir şeref, doğrusu.
1: Yine konunun başında süremiz de azaldı ama Alim ve Afuv ismiyle birlikte gelir dediniz. Biz
0: Evet.
1: de affetmek büyük lükstür deriz zaten
0: Evet,
1: çoğunlukla.
0: doğru.
1: Bir yansıması da bu
0: Bir
1: açıdan
0: ölçü
1: lükstür.
0: işidir aynı
1: Evet.
0: zamanda. Çünkü affetmek demek bir şeyleri silmek demek değil. Onun gelişimi için yeni bir sayfa açmak demek. Daha iyisi içindir. Daha doğrusu içindir. Daha gelişmesi içindir. Ve bilemem dinleyicilerimiz af isminde de işleriz. Affettiğimiz her şeyden bereket alırız. Ama gerçekten affetmek lazım.
1: İnşallah.
0: Gerçekten affetmek hani kolay bir şey değildir. Affedebilmek gerçekten dediğiniz gibi büyük bir güç ister.
1: Evet. İnşallah Afuv isminde
0: Sağlayanlardan
1: ayrıntılı bir
0: oluruz.
1: şekilde
0: Allah'ın
1: görürüz.
0: yardımıyla.
1: Amin inşallah. Ayağınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz.

0: ister.
1: Evet. İnşallah Afuv isminde
0: Sağlayanlardan
1: ayrıntılı bir
0: oluruz
1: şekilde
0: Allah'ın
1: ekliyoruz.
0: yardımıyla.
1: Amin inşallah. Ayağınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler de Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz ve tekrar birlikte olabilmek ümidiyle bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Selametle kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Farkında ol, Akra dinle.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra Reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planı. Niyet et, planla, takip et, uygula.
3: Akra Reklam.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Akre FM'den Hicri Yıl Özel Söyleşisi programından sesimizin ulaştığı her yere ve herkese enişten dileklerimizle merhabalar efendim. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yine yepyeni bir programda ve özel bir programda siz değerli Akre FM dostlarımızla birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün Hicri takvimi sizlerle birlikte konuşacağız. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda telefon bağlantısıyla çok değerli bir konuğumuzu astronom Hümeyra Nur İştek Hanımefendi'yi ağırlayacağız. Takvim kelimesi sözlük anlamıyla doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelirken terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demek. Söz konusu boyutlar elbette yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur diyebiliriz. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenlenme sayesinde yaşamımızı organize edebilme ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ve takvim sayesinde bir toplumun tarihi, İnsanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıraya ya da bir düzene koyulmaktadır. Ve takvim insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul ediliyor. Aynı zamanda takvim elbette bir matematiksel çalışma. İşte bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabiliyor. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani sevgili dostlar, takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşuyor. Hicri Yıl Özel Söyleşisi programında bugünkü program konuğumuz astronom Hümeyra Nur İştek Hanımefendi ile Hicri takvim nedir? Hicri takvim özellikleri nelerdir? Başlangıcı hangi olay ve tarihtir? Hicri takvimde günler, aylar, yıllar nasıl gösterilir? Hicri takvim nasıl kullanılır? Ne zaman, nerede, nasıl ve niçin kullanılmıştır? Bütün bu soruların cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda kendisi sizleri bilgilendirmek üzere bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyelim. Hümeyra Nur Hanımefendi, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sizi astronom olarak tanıttım çünkü

0: Siz bir astronomsunuz. Öncelikle dilerseniz İslam astronomisinin hayatımızdaki yerini ve önemini sizden dinleyelim. Buyurun efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Astronom olarak çalışmaktayım. Astronom ve uzay bilimleri mezunuyum.
0: Evet.
1: Vakit hesaplamaları yapıyoruz. Hicri takvimden tutun namaz vakitlerine ve kıble tayinine kadar bu işlerle uğraşıyoruz. Günlük hayatımız biliyorsunuz güneşin doğuşu ve batışıyla başlayıp devam etmekte.
0: Evet.
1: Astronomik bir gök cismi olan güneşin günü aydınlatmaktan farklı olarak da namaz vakitlerini, ibadet vakitlerini oluşturduğunu biliyoruz. Ayın evrelerinin kameri ay başlarını oluşturduğunu biliyoruz. Ama büyük çoğunluğumuzun büyük şehirlerde yaşadığı bir zaman içerisinde şehir ışıklarından dolayı gökyüzündeki güzellikleri ve gök olayları doğru dürüst fark edemiyoruz. Oysa günlük hayatımızı düzenleyen takvim, ibadet hayatının farzlarından olan namaz, oruç ve haccın vakitleri ise tamamıyla gök cisimlerinin hareketine bağlı. Dolayısıyla da astronomi bilimi bir nevi aslında bizim günlük hayatımızı yönetip düzenlemekte. Elmalı Hamdi Yazır'ın söylediği gibi gök bilimi tahsili herkese farz kılınacak ilk derecedeki tahsillerden olamayacağı için buna karşılık senenin bazı mukaddes günlerinde Müslümanlara hilali aramayı öğretecek rasathaneler yaparak herkesin bu zevkleri tatması için teşviklerde bulunmak elbette daha güzeldir diyerek astronomi tahsilinin öneminden ve bu tahsili yapamayanların ise ne yapması gerektiğinden bahsetmiş üstad. Şimdi bizler tabii ki Türkiye'deki rasathaneler amatör astronomi faaliyetleriyle astronomi geceleri düzenleyerek vatandaşı buna çekmekle birlikte biz de özellikle Ramazan Şevval ve Zilhicce hilallerinin gözlemlerinin yapılmasında müftülüklerimizden yardım almaktayız ve müftülükler de bunun zamanı geldiğinde vatandaşa duyurarak katılımın sağlanmasına çaba göstermekte.
0: İbadet hayatını disipline eden bir bilim, astronomi bilimi gerçekten.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: kesinlikle
0: güzel. Peki, hicri takvimden biraz bahsedeceğiz. Hicri takvim nedir?
1: Evet.
0: Hicri takvimin özellikleri nelerdir?
1: Şimdi hicri takvim dediğimiz aslında insanlar Mekke'den Medine'ye peygamberimizin hicret ettiği gün başlangıcı olarak düşünmekle birlikte aslında peygamberimizin bu hicretten yaklaşık 2 ay öncesi bir Muharrem olarak başlıyor. Bu tarih başlangıcı Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl sonra kabul edilmiş.
0: Evet.
1: Ziya Pakalan'ın Cevdet Paşa'nın Takvim-i Edrar adlı yapıtından aktardığına göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde takvimin başlangıcı için yapılan toplantıda kimileri İran takvimini, kimileri ise Rumi takvimin benimsenmesini önermişse de ve bunların işte hesabının artık günlerinin tutulması ve değiştirilmesinin güç olması nedeniyle asr-ı saadetten beri kullanılan gün başlangıcı olarak bir Muharrem'in kabul edilmesine karar verilmiş. Şimdi bu yine dini kaynaklara dayalı olarak hicri takvim kabul edilmiş. Çünkü mesela Rahman suresi 5. ayette güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir diyor. Ve bu hesap sonucunda da takvim ortaya çıkıyor. Yine Fatır suresi 13. ayette güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir diyor. Ayrı yine tekrar Yasin suresi 39. ayette de ayın dolaşımı içinde konak yerleri yani evreler belirledik. Nihayet o evrilmiş kuru hurma dalı gibi olur diyerek burada Allah-u Teala bir takvim sistemini, bu takvim sistemi içindeki gün ve ay kavramlarını, dolayısıyla da yıl kavramına işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de tek işaret edilmeyen zaman dilimi hafta zaman dilimi. Bu da yine Yahudi inancına göre işte Allah evreni 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi diyerek onlar 7 günlük bir zaman dilimini hafta yapmışlar. Tabii Yahudilerin bu düzenlemesi de evrensel bir kabul olduğu için hicri takvime de girmiş. Ama daha tarihi incelemelere baktığınızda 8 günlük hafta, 10 günlük hafta şeklinde uygulamaların yapıldığını da görüyorsunuz. Bütün

0: kabullerden sonra ay takvimi olarak peygamberimizin de hadisine uygun bir şekilde, çünkü peygamber efendimizin hadisine göre hilalin ilk defa dünyanın herhangi bir yerinden görülmesiyle kameri ay, yani hicri ay başlayarak deniliyor. Hicri takvim kullanılmaya başlanmış.
1: Evet. Peki Ümeyra Nur Hanım, normalde biz insanlar, çalışan insanlar olabilir, ev hanımları olabilir, normal farklı farklı hayat alanlarında yaşayan insanlar olarak, işte normal mesai çalışma sistemi üzerinden gidelim. Sabah diyelim 8'de başlıyor, akşam 6'da 7'de bitiyor. Ama İslam alemine geldiğimiz zaman Müslümanlar olarak aslında bizim hayatımız sabah namazına göre başlıyor.
0: Tabii.
1: O zaman aklımıza hemen şu soru geliyor. Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir? Ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
0: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
1: Evet.
0: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Bu da bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarıküre kışı yaşıyor.
1: Dolayısıyla 10 günlük eğer, döngü herkesin aynı mevsimi Ramazan ayında yaşamasını sağlıyor.
0: Evet, evet. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı. Dolayısıyla da kısa günlerde, bir tarafta hep yazın oruç tutacaktı. O da uzun günlerde oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
1: Evet. Peki hicri takvimde günler, aylar, yıllar nasıl gösteriliyor?
0: Şimdi hicri takvimde gün önce gece başlar. Bir günlük zaman diliminde önce gece başlar, sonra gündüzü yaşanır. Nasıl? Güneş battığında hicri gün başlar. Ertesi gün güneş batana kadar devam eder. O yüzden de bizim bu dini günler veya kandil geceleri dediğimiz zamanlarda hep gece üzerinden gidilmektedir. Mesela Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26-27'ye bağlayan gecede arayın.
1: Evet.
0: Veya Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde söylenmiştir. Biz de bu peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda ilan ederken Ramazan'ın 26. gecesini Kadir Gecesi olarak ilan etmekteyiz. Mesela Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesidir. Bu şekilde belirlenir. Ay dilimi olarak ise, yani bir aylık gün dilimi olarak baktığımızda ise, mesela nedir miladi takvimde? İşte Ocak ayı 31 gün çeker. Şubat ayı 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Mart ayı ise 30 çekmekte. Fakat hicri takvimde aylar ya 29'dur ya 30'dur. Üst üste 29, üst üste 30 olabilir. Fakat hiçbir zaman bir kameri ay 28 günde çekmez, 31 günde çekmez. Bunun sebebi tamamıyla ayın ilk hilalden son hilale geliş zamanıyla alakalıdır. Çünkü ay 28 günlük bir dolanımda da kalmaz, 31 gün kadar da uzun bir dolanım göstermez.
1: Evet, peki İslam astronomisiyle ilgili olarak sizler namaz vakitlerini, kameri ay başları ve kıble çalışmalarını yapıyorsunuz. Bu vakit tayinleri özellikle namazlarımız için neye göre nasıl ayarlanıyor?
0: Namazlarımızı vakit tayini yaparken tamamıyla güneşin hareketini baz alıyoruz. Güneşin gökyüzü üzerindeki görünür hareketinin hesaplanmasıyla imsaktan yatsıya kadar bunların belirli bir dereceleri var. Tabii biz bu dereceleri neye göre belirliyoruz? Dini kriterlere göre. Gözlemler sonucunda astronomi formüllerine yerleştirilmesiyle namaz vakitleri belirlenmekte.
1: Evet.
0: Ve bu her şehrin kendi koordinatına göre hesaplanmakta. 2010 yılına kadar, daha da eskiye gideyim, mesela Osmanlı zamanında sadece İstanbul'da baş muvakkitlik makamı varmış. Orası İstanbul'a göre namaz vakti yapıp tüm Anadolu'ya yayıyormuş bunu. Iğdır'da İstanbul'a göre kendince fark alarak vakit uyguluyormuş. Ankara'da, Edirne'de. Ama günümüz teknolojisine ulaşıldığında artık her yerin kendi binasına göre olduğu için il bazında namaz vakitleri yapılmaya başlanmış.
1: Evet.
0: Biz 2010 yılından itibaren de bir tık daha teknolojimiz ilerledi, imkanımız arttığı için merkez ilçeler dışındaki her ilçenin de kendi koordinatına göre namaz vakitlerini yapıp yayınlamaya başladık.
1: Çok çok güzel gerçekten. Aydınlattınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hicri takvim kullanım alanları ve önemine değinecek olursak, mesela hicri takvim kültürün en önemli öğelerinden biri olan din ile birbirine bağlanmış insanları bir bütün haline getiriyor. Bunun dışındaki önemi ve kullanım alanlarını da sizden alalım.
0: Şimdi aslında bahsettiğimiz başlı başına bir önem. Şimdi biliyorsunuz bazı ülkelerle aramızda bazen kamera ay başlangıcında farklılıklar yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Bununla alakalı olarak mesela biz Türkiye'deyiz. Biz zaten bunu resmi olarak ilan ettiğimizde büyük çoğunluk buna uyuyor. Sorun yok. Fakat yurt dışında özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz açısından bu büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Oradaki patronu işte çağırıyor. Türk'ü çağırıyor. Suudi Arabistanlı'yı çağırıyor. Afganistanlı'yı çağırıyor. Diyor ki hani hepiniz Müslümansınız. Ramazan bayramınız ne zaman söyleyin. O gün için size bir gün izin vereceğim. Şimdi üçü de ayrı günler söylediğin zaman bu bir sıkıntı. Çünkü dünya artık küreselleşti. Özellikle demin sizin bahsettiğiniz sosyal medya kanalıyla herkes birbirinden anlık haberdar. Bir de imkan var, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin görülmesi yeterli diyoruz ve biz bunu görüp hesaplayıp ilan edebiliyoruz. Ama buna rağmen farklı zamanlarda olması İslam birliği, Müslüman birliği ve beraberliği açısından bir sıkıntı oluşturuyor. Vatandaşın kalbine de acaba sorusu girdiği zaman bu sefer bir evham oluşuyor. Benim ibadetim kabul olur mu, olmaz mı? Bu işin hani psikolojik yönü de var. Çünkü ibadetlerini herkes huzur içerisinde yapmak ister. Kalbi mutmain olmak ister. O yüzden bu hizmet takvim ve kamerayı başlarının belirlenmesi, hesap edilip ilan edilmesi çok önemli bir olay.
1: Bu anlamda çok güzel bir görev ifa ediyorsunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı, şansınızı inşallah açık etsin. İlminizi, feyzinizi arttırsın. Peki yepyeni bir hicri yılı karşılayacağız. İnşallah beraber sağlıkla, huzurla erişmiş olacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sümeyra Nur Hanım. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Akre FM'de davetimizi kırmadınız. Telefon bağlantısıyla da olsa bizleri bilgilendirdiniz. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm İslam alemine huzur, mutluluk nasip etsin. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Efendim, Hicri Yıl Özel Söyleşisi programında bugün Akra FM'de telefon bağlantısıyla astronom Hümeyra Nur İştek hanımefendiyi konuk ettik. Hicri takvim, miladi takvim arasındaki fark nedir? Neden İslam alemi olarak, Müslümanlar olarak Hicri takvime göre hareket ediyoruz? İslam astronomisinin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? İbadet hayatımızdaki vakit tayinlerini neye göre ayarlıyoruz? Ve takvimin birazcık tarihçesiyle beraber Hicri yılın önemini, kullanım alanlarını bizlere çok güzel bir şekilde nakletti. Var olsun, sağ olsun. Sevgili dinleyiciler, yepyeni bir hicri yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bir seferinde hicretin en faziletlisinin hangisi olduğu sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap şu olmuştur: Rabbimin hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir. İnşallah efendim layıkıyla, idrakiyle yepyeni bir hicri yılı daha karşılarız. Başka bir programda tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşsin. Kalplerinizin sahibine emanet olun. Selametle efendim.

Tabii bir geçmiş sene var. Özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz. Şöyle bir hatıra defteri tutuyorsak, günce mi diyorlar, efendim günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan efendim, yoksa üzücü şeyler mi yaptık, pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kasretmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kasretmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kasretmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma, azmetme, iyi şeyler yapma

Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. 5 vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor. Eğer biz o 5 vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü 5'e bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? 2 ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması, doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte, doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz

0: namazları vaktinde kılarsak o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış
1: evet.
0: olacak.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إن هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه ميسر لمن تبعه هذا القرآن يا شو elimizdeki kitabımız kitab-ı azim şan olan Kur'an-ı Kerim صعب ثقيل zor. Evamir-i ilahiye ile dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkılacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma, kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı önüne değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Onun için sağ, kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der, ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap da onu tehdit için geliyor. Ne için bu? Limen kerihahu. Hoş görmeyin. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tefsirat kaynağıdır. Onun için şurada şöyle izlatmış. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an evimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksa derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde onur yok. Ve yezidü nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevveddüne inkıta'ahu li kerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüt edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesini ister. Hazreti Allah Celle ve Aleyha bunu haber veriyor. Diyor ve izâ zekâte rabbike fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nüfûrâ. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi ve izâ zikrallâh ve izâ zikrallâh vahdehu me'ezzet kulûbillezîne ilâ innibillâh. İşmezzet, ürkmek, nefretmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar münafıklığın alameti oluyor. وَاِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bir hikaye, bir bakla, sevindirici şeyler böyle söylediğim vakitte herkes şurur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, sıkılıyor, daralıyor çünkü işine gelmiyor. وَيَسْتَرُونَ لِمَنْ تَبِعُهُ Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشِعِغُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْنَ رَبِّهُ Bu Kur'an okunur ki böyle titrerler. İçlerinden, dışlarından da titrerler. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَّا اَجِدِ اللّٰهِ Ondan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadisim de böyledir. وَاِنَّ حَدِيَسِ صَابُ الْمُسْتَصْعَبُ لِمَنْ كَرِهَ مِيَسْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz sıkılıyor. Neden? Parayı seviyoruz. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama paradan. Para olmasa hiçbir şey olmaz. Parası meyesserü limen tebi'a. Men semi'a hadisi fe hafizahu ve amile bihi ca'a yevmel kıyame ma'al Kur'an. Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller ve onunla amel ederse o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. Ve men tehaveni bi hadisi fekad tehaveni bil Kur'an. Hadisime kıymet vermeyen insanlar Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. Ve men tehavveli bil Kur'an hasret dünya vel ahiret. Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler dünyası da ahirette berbat perişandır. Allah muhafaza.
3: İnne Rabbi tebarek ve teala ertele ileyye en ekra'al Kur'an ala harfin feradettu ileyye en hevbine ala ümmeti. Feertele ileyye en ekra'u ala harfin feradettu aleyye en hevbine ala ümmeti. Feertele ileyye en ekra'uhu ala seb'atu ahruf. Ve zâlike bi kulli raddetin ala ümmeti. مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخذت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم.
2: جناب Peygamber صلى الله عليه وسلم Kur'an bilmem aşırı okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatın okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. 5 kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldum ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi, bu 5 kıraatinden okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çekiyor bazı yerde. Bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey bin Ka'b olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Birisi daha gelmiş, bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aa demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunlar ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel değil. Güzel okuyorlar. Demiş Kur'an bana geldi, 7 harf üzerine okuma Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricamla kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügat

0: üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Hafız Zekai Efendi, ben hacca gittiğim vakitte orada, buralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Bize buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim, buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şeriatı üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi, hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz yine. Belli olur daima.
1: İn künteh tuhibbuni fettehid bil belâi ticfâfâ ile âhir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mertiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan, bu sevmende sadıksan belalara hazır olur. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması ile ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sabitsin. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat de etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahirettir dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacağız. Bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak ne mutlu o cennet cennetin çeşit nimetleri bize de verilecek. Yok bu dünyaya aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafı geçecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme ey benim Allah'ım femen ahabbeni kim beni seviyorsa ferzukul afaf ona iffet iffet haramlardan kaçsın iffet yalnız namus değil. Bütün haramlardan kaçmak olur. Bugün iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. O iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. O hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. O haramların irtikabı. Ferzukul afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat çok mu? Bir ibadet halinde. Burada ister Allah diyelim, İster Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar, iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaketli düşerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutar tuttuk da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nuru ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz o. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacak. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Binaenaleyh kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tedarru-u niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ın, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu mümin-i kamil. Her mümin-i kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maktul olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiye mazhar olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O sessiz ise, o bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden
0: kurtulup o güzel cennetine müstahak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun.

Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Ultra. Reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
0: Akra. Reklam.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele

yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada, ahirette sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diye geniş, güzel bir dua temenni ediyorum, diliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. Hicri yılın son ayının son günlerinde bulunuyoruz. Bu Zilhicce ayı bitecek ve Hicri ayların birincisi olan Hicri senede, Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak. Bu münasebetle o günlerde yapılıp kazanılabilecek bir takım sevaplı amellerden bahsetmek istiyorum. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş de netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail aleyhisselamın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu. Peygamber Efendimiz de tutardı. Tabii Aşure gününü Kureyş niye tutardı? İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam niye tutardı? Peygamber Efendimiz de niye onların yaptığı gibi o güne hürmet ederek oruç tutmuş, ibadet etmiş diye efendim bir soru hatıra gelince Allah-u Teala Hazretleri bu Aşure günü, Muharrem'in 10. gününde 10 peygambere 10 ikramda bulunmuş. Bayram olacak, onlar için çok sevaplı olacak, 10 ikramda bulunmuş. Bu da Aşure gününün tarihi olmuş oluyor, geriye doğru tarihçisi olmuş oluyor. Efendim bir kere Adem atamız aleyhisselama tevbesini kabul edip efendim Allah-u Teala Hazretleri efendim bağışladığını bildirdiği gün imiş. Birinci hatıra bu. İkinci hatıra İdris aleyhisselamın mekanı Aliye ref ettiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve refa'nahu mekanen Aliye. İşte o gün Aşure günüymüş. İdris aleyhisselama da bir ikram. Üçüncü günü Nuh aleyhisselamın gemisi o dalgalardan, tufanın macerasından selamete erip artık efendim karaya oturup oh elhamdülillah tufan bitti, tehlike geçti diye gemiden selametle indikleri gün olduğundan Aşure'nin böyle bir Nuh aleyhisselamdan kalma tarihi var. Üç. Dördüncüsü İbrahim aleyhisselam bu günde doğmuş ve bugün de Allah-u Teala Hazretleri İbrahim aleyhisselama yüksek makam verip onu Halilullah eylemiş, kendisine halil edinmiş ve bugün de Nemrud'un ateşine atıldığı halde Allah onu yaktırmamış, ateşten kurtarmış. İbrahim aleyhisselamın da tabi bugünü unutması mümkün değil, bugüne şükrane olarak bugünü hatırından çıkarmayıp ibadet etmesi normal, evlatlarının da öyle yapması, İsmail aleyhisselam ve neslinin öyle yapması gayet normal tabi. Beşincisi Davud aleyhisselamın efendim tevbesini Allah-u Teala Hazretleri bugün de kabul etmiş. Efendim Süleyman aleyhisselama oğlu tabii biliyorsunuz hükümdarlığı bu günde vermiş. Yedincisi Eyüp aleyhisselam biliyorsunuz yıllarca hasta durmuştu ama sabretmişti. Teni kurtlanmıştı. Kimse yanına gelemez olmuştu. O hastalıktan efendim Allah onu bu Aşure gününde kurtarmış. Onun için de sevaplı efendim bir sevinçli gün oluyor. Yedincisi Musa aleyhisselamı denizi yarıp Firavun'dan kurtarıp Firavun'u gark ettiği gün olduğu bildiriliyor. Tabii Musa aleyhisselam da ve kavmi de bundan dolayı çok sevinirler. Elhamdülillah Firavun'dan kurtulduk peygamberliğe ve ümmeti olarak diye. Efendim Yunus aleyhisselam da balığın karnından bugün de kurtuldu diye rivayet ediliyor. Dokuzuncu su İsa aleyhisselamın semaya bu ayda ref olunduğu bildiriliyor. Efendim 10. su hakkında da bir rivayete Peygamber Efendimiz bugün de doğdu diye biliyorsunuz. Rebiül Evvel'de doğduğuna dair de rivayet var ama bugün de doğduğuna dair bildiriliyor. Şimdi biz böylece ileriye doğru hem hicri yılbaşımız olan günü size hatırlatmak istemiş olduk. Hem de bu Muharrem ayının neden Muharrem ayı muhteremdir, mukaddestir, sevaplıdır, önemlidir diye önemini belirtmek üzere Aşure'den bahsetmiş olduk. Aşure gününden bahsetmiş olduk. Şimdi bizim için bu önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler, hatırınızda tutacağınız, kaleminizi alıp takviminize not edeceğiniz, işaret edeceğiniz bir husus var. Onu ben size okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre buyurmuş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efdalu siyamin bade şehri Ramazan. Ramazan'dan sonraki tutulan sevaplı oruçlar içinde en faziletlisi Şehrullahillezi yed'unehul Muharrem. İnsanların Muharrem diye isimlendirdikleri işte o ayda tutulan oruçtur. Demek ki Muharrem ayında oruç tutmaya efendim biraz rağbet edelim, gayret edelim. Efendim kalbimiz nurlansın, nefsimiz ıslah olsun. Ramazan değil ama Ramazan gibi bir güzel havayı yaşayalım bu hadis-i şerife göre. Devamında buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve efdalus salati ba'del mefrudati ve fi cevfil leyl. Namazların da en faziletlisi farz olanlardan sonra ve geceliğin kılınanlardan sonra diyor. Tabii farz namazlar sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı çok sevap. Sonra geceliğin kılınan namaz hakkında hadis-i şerifler var. Çok sevap. Geceliğin kalkıyorsunuz, uykunuzu bölüyorsunuz, abdest alıyorsunuz, secadenizi yayıyorsunuz. Gözyaşları içinde halisane, kimse görmeden siz Rabbinizle baş başa gece namazı kılıyorsunuz. Çok sevaplı bir namaz. Tamam. Farz namazlar da çok sevaplı. Bu farz namazlar ile geceliğin kılınan namazdan sonra en faziletli namaz salati yevmi aşura. Aşure günü namazı diye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Binaenaleyh demek ki Muharrem'de oruç tutmak hususunda gayretinizin artması hususunda size hatırlatma yapıyorum kardeşiniz olarak. Bir, namazlar yani farz olmayan namazlara da rağbet etmenizi hatırlatmış oluyorum. Abdülkadir Geylani Efendimizin o güzel kitabından faydalanarak bu bilgileri size aktararak. Bir hadis-i şerif daha var. An İbni Abbasi radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona salatü selam olsun. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki Men sâme âhire yevmin min zilhicce. Zilhicce'nin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa. Zilhicce'nin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümün ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim, ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla ya Rabbi. Niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler? Oruç tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Efendim, Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi iki canda bahtiyar eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin, müşerref eylesin, mükafatlarına gark eylesin, iki canda saadete nail eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması.

karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, oradan namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti: "Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı

0: da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, hicri yeni yılımızın ilk ayı ve hicri yılbaşı, dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. 2. Yılbaşı olduğu için önemli. 1. Mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. 2. Üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.
1: Akra.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyü'l-Evvel, Rebiyü'l-Ahir, Cemazi'l-Evvel, Cemazi'l-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta.

0: Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Ali bin Abbas ve Cerrahi. Onuncu yüzyılda yaşayan, Orta Çağ'ın önde gelen meşhur Müslüman tıp bilgini ve operatörüdür. Adı Ali bin Abbas el-Ehvezi olup künyesi Ebu'l-Hasen'dir. Batı dünyasında Heli Abbas adıyla tanınır. Aslen Zerdüşt dinine mensup bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Müslüman olmuştur. Ali bin Abbas, Avrupa'nın ve Latinlerin tanıdığı ilk Müslüman tabiplerden olup onlara tababeti öğreten doktorlar arasında yer alır. Onun adı İbn Sina, Ebu Bekir Errazi gibi Müslüman doktorlarla beraber anılır. Eserleri uzun yıllar tıp fakültelerinde okutulmuştur. Ali bin Abbas her şeyden önce iyi bir cerrahtı. Zamanına göre en zor ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi. 979 yılında Büveyhi Sultanı Abdüddevle'nin kurduğu hastanede doktorluk yapmış ve meşhur eserini ona ithaf etmiştir. Uzun yıllar İslam aleminde cerrah adayı doktorlara ilk sorulan sorulardan biri Ali bin Abbas'ın kitabındaki anatomi ve cerrahi konularıydı. Onun kitabını bilmeyen doktor olamazdı. Bilhassa kırık çıkık tedavisi, safra ve idrar yolları taşları, bademcik ve katarakt ameliyatı, çıbanların yarılması, trepanasyon, bir uzvun kesilmesi onun kitabından sorulan sorulardan bir kısmıydı. Kılcal kan damarları sistemini tıbba ilk kazandıran Ali bin Abbas oldu. Bu konuda sağlam ve tutarlı görüşler ileri sürdü. Batılı bazı ilim adamları bu ve benzeri birçok ilmi keşifleri kendilerine mal ederek insanlığı asırlar boyunca aldatmışlardır. Mesela kılcal damarlardaki kan dolaşımının keşfi İngiliz bilgini Harvey olarak gösterilmiştir. Halbuki Ali bin Abbas ondan çok önceleri damarların büzülme ve genişleme özelliğini açıklarken kılcal damarlardaki kan dolaşımını anlatmış ve ispat etmiştir. Ayrıca atar ve toplar damarlar arasında kılcal damarlar şebekesinin varlığından bahsetmiştir. Hipokrat ve ondan sonrakiler çocuğun ana rahminde kendi hareketleriyle ayrıldığını kabul ederlerdi. Ali bin Abbas, kadın ve doğum ile ilgili konularda yaptığı orijinal araştırma ve incelemeler sonucu bu görüşe karşı çıkarak, doğum hadisesinin bebeğin hareketiyle değil, rahimdeki kasların sıkışıp gerilmesiyle gerçekleştiğini ispatlayarak ilim dünyasına açıklamıştır. Ayrıca ceninin ana rahminde geçirdiği muhtelif dönem ve safhaları, muhtaç olduğu gıdayı ve bunun ana rahminde nasıl sağlandığını uzun uzadıya anlatarak değerli bilgileri ortaya koymuştur. Ali bin Abbas, insan bedeniyle ilgili birçok cerrahi ameliyatı tek tek ele alıp incelemiş ve ameliyat yoluyla tedavi usulleriyle kendine has cerrahi metotları geliştirerek kırık kemiklerin yeniden kaynaması, çıkıkların yerine oturtulup tedavi edilmesini bizzat ve maharetle tatbik ederek eserlerinde anlatmıştır. Ayrıca 10. asırda ilk defa alt karın kanserleri hakkında yazılar kaleme aldı. Hatta günümüzden 1000 sene kadar önce modern denilebilecek bir seviyede kanser ameliyatları yaptı. Bu görüşler bugünkülere tamamen uymakla beraber onun uygulamaları da modern tarzdaydı. Ali bin Abbas, bugün olduğu gibi yanında asistanlar bulundurur, bunlardan biri haşhaş, banotu ve vik sürülmüş narkoz süngerini ıslatıp hastanın burnunun üstüne tutarken, bir diğeri hastanın nabzını kontrol eder, üçüncüsü de müdahalede bulunur, bir asistan da deriyi kancalarla geriye doğru çeker, operasyon büyük bir titizlikle yürütülürdü.
1: Bir mucit, bir icat.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İçinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirirsek bütün zamanlar iyi geçmiş olur. Zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
0: Dostça bir tavsiye.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Abdullah bin Revaha'nın kumandayı ele alışı ve şehit oluşu. Hazreti Cafer şehit olunca Ebul Yeser Amr el-Ensari bayrağı sancağı alıp Abdullah bin Revaha'ya verdi. Abdullah bin Revaha sancağı alınca atının üzerinde olduğu halde düşmanlara doğru ilerledi. İlerlerken de nefsini kendisine boyun eğdirmeye ve bazı tereddütlerini gidermeye uğraşıyor ve şöyle diyordu. Ey nefis! Ben seni indirmeye, kendime boyun eğdirmeye yemin ettim. Sen ya kendiliğinden ineceksin ya da zorla inersin. İnsanlar toplanmış bağırıyor ve ağlamaklı olarak tercih ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizler Allah'ın kullarıyız ve ona dönücüleriz diyorken sana ne oluyor ki seni cennetten pek hoşlanmıyor görüyorum. İtminanlı, huzurlu zamanların epey oldu. Sen eski bir su kırbasında azıcık safi bir su damlasından başka neysin ki? Ey nefis! Sen şimdi öldürülmesen er geç öleceksin ya. Bu öyle bir ölüm ateşidir ki sen ona girmiş bulunmaktasın. İşte özleyip durduğun şey sana verilmiş bulunmaktadır. Eğer sen o iki kişinin Zeyd bin Harise ile Cafer bin Ebu Talib'in yaptıklarını yapar, şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış, muradına ermiş olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Abdullah bin Revaha nefsinin tereddüdünü hala giderememiş olmalı ki ona ''Ey nefis, şehitlikten seni çekindiren, sakındıran hangi şeylerdir? Eğer çekinmen zevcen filanca hatundan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa o üç talakla boşanmıştır. Eğer çekinmen filan filan kölelerimden mahrum kalmaktan ileri geliyorsa onlar zaten azat edilmişler, hürriyetlerine kavuşturulmuşlardır.'' Yok eğer çekinmen bakımsız, verimsiz hale gelmiş bulunan bahçemden, bostanımdan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa, o Allah'a ve Resulullah'a bırakılmış, vakfedilmiş bulunuyor dedi. Abdullah bin Revaha çarpıştıktan sonra iki dostunun yaptığı gibi atından indi, zırh gömleğini sırtından çıkardığı sırada amcasının oğlu ona üzeri kurumuş etli bir kemik getirdi ve ''Al bunu ye, biraz güçlen, çünkü sen hayatında hiç karşılaşmadığın şeyle bugün karşılaştın.'' dedi. Abdullah bin Revaha üç günden beri hiçbir şey yememişti. Kurumuş etli kemiği amcasının oğlundan alıp ondan azıcık ısırmıştı ki o sırada Müslümanların bulundukları köşede bir kargaşa koptu. Sınma ve bozulma oldu. Abdullah bin Revaha kendi kendine ''Sen hala dünyadasın. Dünyada yiyip içmekle uğraşıyorsun.'' diyerek kendisini kınadı ve hemen elindeki etli kemiği yere attı. Kılıçla çarpışmaya girişti. Vücuduna saplanan mızraklarla yaralandı. Müslümanlarla düşmanların safları arasında yere yıkıldı ve ''Ey Müslümanlar topluluğu! Kardeşinizin cesedini düşmanlar tarafından kesilip biçilerek oyuncak ettirmeyin.'' dedi ve çok geçmeden de kaldırıldığı yerde can verdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Revaha şehit olup sancak yere düşünce Müslümanlar, müşrikler birbirine karıştılar. Müslümanlar görülmedik bir bozguna uğradılar, darmadağın oldular. İki kişi bir arada görülmez oldu. Müşrikler Müslümanların arkalarına düştüler. Müslümanlardan

0: bazıları şehit oldular. Kutbe bin Amir'in Müslümanları öğütleyişi ve Sabit bin Akrem'in sancağı ve kumandayı Halid bin Velid'e tevdi edişi. Kutbe bin Amir, "Ey kavmim, insanın yüz yüze öldürülmesi arkasından vurulup öldürülmesinden daha iyidir." diyerek arkadaşlarına sesleniyor, fakat hiçbir dinleyen onun davetine icabet eden bulunmuyordu. Abdullah bin Revaha şehit olunca Ebul Yaser Ka'b bin Umeyr sancağı alıp Beni Aclanlardan Sabit bin Akrem'e vermişti. Sabit bin Akrem sancağı alır almaz koştu ve İslam ordusunun önüne geçti. Sancağı yere dikti ve "Ey insanlar, ey Ensar hanedanı, bana doğru geliniz." diyerek seslenmeye başladı. Müslümanlar her taraftan gelip Sabit bin Akrem'in başında toplandılar. Sabit bin Akrem, "Ey Müslümanlar topluluğu, siz içinizden birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve onun çevresinde toplanınız." dedi. Mücahitler, "Biz seni kumandan seçtik, biz sana razıyız." dediler. Sabit bin Akrem, "Ben bu işi yapamam." dedi. Halid bin Velid'e bakıp, "Ey Ebu Süleyman, al sen şu sancağı." dedi. Halid bin Velid, "Ben bu sancağı senden alamam. Sen buna benden daha layıksın. Çünkü daha yaşlısın ve Bedir Savaşı'nda da bulundun." dedi. Sabit bin Akrem, "Al şunu bir adam. Vallahi ben onu ancak sana vermek için aldım." dedi. Halid bin Velid, "Gel sen bunu bana verme." dedi. Sabit bin Akrem, "Sen çarpışma usulünü benden daha iyi bilirsin." dedi ve Müslümanlara da "Halid'i kumandan seçme hususunda görüş ve söz birliği ediyor musunuz?" diye sordu. Müslümanlar hep birden "Evet" dediler. Müslümanlar Halid bin Velid'in kumandanlığı üzerine böyle söz ve görüş birliğine varınca Halid bin Velid kumandanlığı aldı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya,

0: İşte bir dönüşüm tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor, azalıyor, azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var, Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının onun da kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerinde daha doğrusu, o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyamu biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyamu biz'de hep oruç tutmuş.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Dün Mute'den dönen İslam ordusunun karşılanmasıyla ilgili olayları okuduk. Bir sefere çıkan Müslümanların yolda çektikleri açlığın ardından deniz kenarında buldukları bir balinayı afiyetle yediklerini de okuduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 57. bölüm. Katliam. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden henüz 1,5 yıl geçmişti ki, Kureyş müşriklerinden at, silah ve köle desteği alan Beni Bekr kabilesi, bir gece baskını düzenleyerek Huza kabilesine mensup Müslümanlardan 23'ünü katlettiler. Öldürülen kişiler zayıf ve silahsızdı. Mekke'nin dışında otururlardı. Mekke sınırları içinde hem insan hem de hayvan kanı dökmek yasak olduğu için saldırı gecesinde Mekke'ye koşup oradaki iki eve sığınmışlardı. Fakat müşrikler Hudeybiye anlaşması ile birlikte bu yasağı çiğnemekten kaçınmadılar. Müslümanları sığındıkları evlerde öldürdüler. Safvan bin Ebu Cehil ve İkrime bin Ebu Cehil gibi Kureyşliler Beni Bekr kabilesiyle birlikte katliama katılmış ve Müslümanları hem gece vakti hem de yüzlerimizi örtmüş vaziyette öldürürsek Muhammed bu işe karıştığımızı bilemez demişlerdi. Mekke'deki müşriklerin büyük bir kısmı böyle bir katliamdan habersizdi. Sabah olup dışarı çıktıklarında 3 Müslümanın Mekke dışında 20'sinin de Mekke içinde katledildiğini görerek paniğe kapıldılar. Bu cinayetlere Safvan ve

İkrimen'in katıldığını öğrenince hemen yanlarına gidip, "Vallahi büyük bir hata yaptınız, anlaşmayı bozdunuz, Muhammed bu duruma seyirci kalmaz, ordusuyla gelerek bizi Mekke'den çıkartır," dediler. Ve bu durumu düzeltmek amacıyla Medine'ye bir adam gönderdiler. Bu iş için uygun kişi Ebu Sufyan'dı. Çünkü onun kızı Ümmü Habibe İslam dinini seçmiş ve Allah Resulüne eş olmakla şereflenmişti.

Peygamberimiz Huzalı Müslümanlara yapılan katliamı Medine'den hissetti. Ve Ayşe validemize haber vererek, Huzalarda kötü bir şey oldu dedi. Ya Resulallah, müşrikler senden bu kadar çekinirken anlaşmayı bozmaya cesaret ederler mi diye sorunca, onlar Allah'ın dilediği bir iş için bu anlaşmayı bozdular dedi. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden henüz 2 yıl bile geçmemişti. Bu yüzden Allah Resulü Mekke'nin fethi için daha 8 yıl boyunca sabretmek zorundaydı. Çünkü anlaşma süresi 10 yıldı. Fakat Rabbimiz onu daha fazla bekletmek istemedi. Anlaşmayı bozan taraf müşrikler oldu. Ayşe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz o masum Müslümanlara yapılanlara kızdığı kadar hiçbir şeye kızmamıştı. Huzalar, Peygamberimizin Hazreti Ayşe'ye verdiği haberden 3 gün sonra Medine'ye gelerek, ''Ya Resulallah, bize gece vakti hücum ettiler ve çoğumuz namazdayken bizi kılıçlarla doğradılar.'' dedi. O sırada gök gürlemeye başlayınca Peygamberimiz, ''Bu gök gürlemesi sizlere yardım edileceğine işarettir.'' buyurdu. Ebu Sufyan elçi seçildiğinde Medine'ye gelmekte gecikmedi. Kızı Allah Resulü'nün eşi olduğu için Peygamberimizi ikna edeceğini ve Hudeybiye anlaşmasını sürdüreceğini sanıyordu. Hemen kızına koştu ve içeri girdiğinde Efendimizin yatağı üstüne oturmaya kalkıştı. Ümmü Habibe hemen yatağı dürerek bir kenara kaldırdı. Ebu Sufyan, ''Kızcağızım, ben mi bu yatağa layık değilim yoksa o yatak mı bana layık değil?'' deyince Ümmü Habibe, ''Bu Allah Resulü'nün yatağıdır. Hiçbir müşrik onun üstüne oturamaz. Sen hala taştan yontulmuş putlara tapıyorsun. Senin gibi yaşlı ve asil biri nasıl olur da İslamiyet'ten uzak kalır?'' deyince Ebu Sufyan kızarak evden çıktı. Daha sonra Allah Resulü'nü bularak, ''Gel, yaptığımız anlaşmayı yenileyelim.'' dedi. Peygamberimiz ona cevap vermedi. Sadece tebessüm edip, ''Ey Ebu Sufyan, sen buraya bunun için mi geldin?'' diye sordu. Bu sözler üzerine ümitsizliğe kapılan Ebu Sufyan, daha sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali ve eşi Hazreti Fatıma'nın yanına giderek Hudeybiye anlaşmasının uzatılması için Peygamberimize baskı yapmalarını istedi. Hepsi de aynı cevabı vererek, ''Bu işi Allah Resulü bilir.'' dediler. Ebu Sufyan Mekke'ye döndüğünde olanları anlattı. Müşrikler ona kızıp, ''Senin kadar kötü elçi görmedik. Eğer bize savaş haberi getirseydin hazırlanırdık. Barış haberi getirseydin rahat ederdik. Öyle şeyler söyledin ki şaşırıp kaldık.'' diye söylendiler. Müşriklerin ihanetinden sonra Mekke'nin fethi için bir engel kalmamıştı. Peygamberimiz eşiyle konuşarak, ''Ya Ayşe, sefer için bana eşya hazırla ama bunu kimse duymasın.'' diye rica etti. Ayşe validemiz yol için gerekli şeyleri hazırlarken babası çıka geldi. Hazreti Ebu Bekir her zamanki gibi kızını özlemişti. O sırada hazırlanan eşyaları görünce Efendimizin bir sefere çıkacağını sezdi. ''Sefer hangi ülkeye?'' diye sorduğunda Ayşe validemiz, ''Babacığım, vallahi bilmiyorum. Resulullah bana da söylemedi.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir hemen Peygamberimizin yanına koştu ve durumu öğrenince, ''Ya Resulallah, Kureyş müşrikleriyle aramızda 10 yıllık bir anlaşma yok mu?'' dedi. Peygamberimiz, ''Kureyşlilerin Huzalara yaptığını duymadın mı? Sözlerinden dönerek anlaşmayı bozdular. Bu yüzden onlarla savaşacağım.'' dedi.

Mekke üzerine bir sefer düzenleneceğini eşinden bile gizli tutan peygamberimiz, daha sonraki asırlarda bütün devlet adamlarına örnek teşkil eden bu tutumuyla savaş sırlarının düşmanlar tarafından öğrenilmesini ve bu sürenin en azından geciktirilmesini

Ta, Kureyş müşriklerine bir mektup yazıp peygamberimizin onlar üzerine gelmek için yola çıktığını haber verdi. Hazreti Hatip bu mektubu Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sare adlı bir kadına verirken mektubu iyi sakla. Mekke'ye giderken de tenha bir yol tut. Dağları ve geçitleri tercih et dedi. Sare bu mektubun Müslümanlar tarafından bulunmaması için onu başına koydu ve saçlarını bu mektubun üstüne ördü. Mektup saçları arasında hiç fark edilmiyordu. Devesine binip yola koyuldu. Yüce Allah Resulüne o mektubu bildirdi. Peygamberimiz bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Miktat ve Hazreti Zübeyir'i yanına çağırarak ''Hiç vakit kaybetmeden yola çıkın. Mekke'ye doğru gidin. Hah bahçesine geldiğinizde deve üstünde giden bir kadın göreceksiniz. O kadının yanında bir mektup vardır. Mektubu alarak bana getirin. Kadına dokunmayın. Eğer mektubu vermezse sağ bırakmayın.'' dedi. Hazreti Ali ve arkadaşları tarif edilen yere geldiklerinde o kadını gördüler ve mektubu istediler. ''Bende mektup yok.'' diyerek bir sürü yemin etti. Kadını devesinden indirdiler, yüklerini didik didik ettiler ama mektubu bir türlü bulamadılar. Diğer iki sahabi dönmeye niyetliydi. Fakat Hazreti Ali, ''Resulullah hiçbir zaman yanılmaz.'' deyip kılıcını sıyırdı. Kadına yaklaşarak, ''Eğer mektubu vermezsen başını verirsin.'' diye gürledi. Mektup biraz sonra ellerindeydi. Peygamberimiz mektubun Hazreti Hatip tarafından yazıldığını görünce çok üzüldü ve onu yanına çağırtıp, ''Ey Hatip, bunu nasıl yaptın?'' diye sorunca, ''Ya Resulallah, ben Allah'a ve sana iman etmiş biriyim. Hiçbir zaman imanımdan kuşku duymadım. Elbette ki dinimi de değiştirmedim. Benim bütün ailem, eşim ve çocuklarım müşriklerin yanında bulunuyor.'' Mekke fethi sırasında onlara bir zarar gelmesinden korkmuştum. Mektubu da bu yüzden yazdım dedi. Peygamberimiz onun doğru söylediğini belirttikten sonra sahabilere dönüp Hatip hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyin buyurdu. Allah Resulü'nün bu hoşgörüsü daha önce birkaç defa olduğu gibi Hazreti Ömer'e ters gelmişti. Ya Resulallah bırak onun boynunu vurayım deyince Allah Resulü tebessüm ederek ''Ey Ömer, sana izin verseydim onu öldürür müydün?'' diye sordu. ''Evet, öldürürdüm.'' diye cevap verdiğinde de ''Ya Ömer, kardeşin Hatip Bedir Savaşı'nda çarpışmadı mı? Allah o savaşa katılan mücahitlerin bütün günahlarını affetmedi mi? Cennet size vacip oldu, buyurmadı mı?'' dedi. Biraz önce aslan gibi kükreyen bu sahabi bir anda yumuşadı, ağlamaya başladı. ''Ya Resulallah, Allah ve peygamberi elbette daha iyi bilir.'' dedikten sonra Hatip'in yanına koşup ondan özür diledi. Fetih suresinde geçtiği gibi sahabiler Allah düşmanlarına karşı sert, birbirlerine karşı son derece yumuşak insanlardı.

Mekke'ye doğru. Beklenen gün gelmişti. Peygamberimiz hicretin 8. yılındaki Ramazan ayında 10 bin kişilik ordusuyla yola koyuldu. Hava sıcaktı ama herkes oruçluydu. Peygamberimiz yol halinin zorluğunu bildiği için orucunu tutmak isteyen tutsun, isteyen de açsın diye çağrı yaptırdı. Biraz sonra sahabiler gelerek, ya Resulallah, siz orucunuzu bozmadığınız için askerler de bozmaya yanaşmıyor. Bu yüzden sıkıntı çekiyorlar dediler. Peygamberimiz herkesin göreceği şekilde bir bardak su içerek orucuna son verdi. Kudeyt denilen yerde Süleym kabilesinden 1000 atlı gelip, ya Resulallah, biz sana anneniz tarafından akraba sayılırız. Bizim savaş sırasında ne kadar cesaretli, sana da ne kadar bağlı olduğumuzu göreceksin diyerek onlara katıldılar. Peygamberimiz Süleymlilerin bu sözlerine çok sevindi ve kendilerini öncü birlik tayin edip bu görevi o ana kadar Halid bin Velid yapmaktaydı. Allah Resulü Merruz Zahran adı verilen yerde gecelenmesini ve karanlık bastığında herkesin küçük bir ateş yakmasını buyurdu. Yakılan 10 bin ateş o bölgeyi gündüz gibi aydınlattı. 23 Müslümanı öldürerek Hudeybiye anlaşmasını bozan ve bu hatalarından ötürü de başlarına gelecekleri tahmin eden müşrikler, İslam ordusunun üzerlerine gelmemesi için Ebu

0: Sufyan'ı tekrar Allah Resulüne gönderdiler. Yanına da iki adam katarak Müslümanlar hakkında bilgi toplamalarını istediler. Efendimiz bu durumu haber vererek, "Etrafa iyi bakın, Ebu Sufyan buralara geliyor," dedi. Arabistan çöllerinde gündüz vakti yol almak adeta imkansızdı. Bu yüzden de yolculuk yapmak için günün serin saatleri kullanmaktaydı. Ay ışığı yeterliyse gece vakti yol almakta sakınca görmezlerdi. Özellikle düşmanlardan saklanmak isteyenler böyle bir yolculuğu tercih ederlerdi. Ebu Sufyan ve yanındaki adamlar gece vakti Medine'ye doğru yol alırlarken binlerce ateşin yakıldığı bir bölge görerek şaşırdılar. Ve tam o sırada karargaha doğru gelmekte olan Hazreti Abbas'la karşılaşıp bu ordunun hangi ordu olduğunu sordular. Hazreti Abbas, "Bu ordu Allah Resulüne aittir. Peygamberimiz muhteşem bir orduyla üstünüze doğru geliyor," dedi. Ebu Sufyan'ın aklı başından gitmişti. Kendi hayatı içinde endişe ediyordu. Hazreti Abbas onun niyetini öğrendiğinde, "Eğer benimle gelirsen çok iyi olur. Gece vakti bir kazaya kurban gidersin," dedi. Ebu Sufyan rahat bir nefes aldı. Hazreti Abbas'ın altında ak tüylü bir katır vardı. Ebu Sufyan korkusundan ötürü kendi atından indi ve Hazreti Abbas'ın terkisine bindi. Diğer iki adam da onların peşinden gitmeye başladılar.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Ve kâle şakîkün ve bihi kâle şakîkün. Yani ve bihi dediği yine aynı rivayet yoluyla şakîk şöyle buyurdu. Ezzâhidu ellezî yukîmü zühdehu bi fiilihi vel mütezehhidu ellezî yukîmü zühdehu bi lisânihi. Zahid. Bu kelimeyi de çocuklarımıza isim olarak veriyoruz. Hocamızın da ismi Zahit olduğundan birçok çocuklara da Mehmet Zahit adını filan verdik. Zahit ne demek? Aldırmayan, önem vermeyen, gönlünden değer vermeyen demek. Zahit yani dünyaya metelik vermeyen, dünyanın nimetlerine, süslerine aldırmayan, ahireti tercih eden insan. Ya işte bu kadar dünyalık var, bu kadar zevk var, bu kadar keyif var, gel al sana. Senin olsun ya, benim nazarımda kıymeti yok diyebilen insan. Yani zahit demek bir şeyi sevmeyen, ona aldırmayan, ona efendim itibar etmeyen, ona değer vermeyen, ona sırtını dönen, istemem senin olsun diyebilen insan demek. Şimdi bir zahit var, yani Müslümanın zahit olması lazım. Yani ahireti sevmesi lazım, dünyayı itmesi lazım. İstemem dünyayı demesi lazım. Dünyayı sevmemesi lazım. Ve Peygamber Efendimiz de öyleydi. Geldi bir keresinde Cebrail Aleyhisselam, Allahu Teala Hazretleri beni sana gönderdi, sana selam söylüyor ya Resulallah. Buyurdu ki istersen şu şehrin etrafındaki şu dağları senin için Allah altın yapacak. İstemem dedi Peygamber Efendimiz. İstemem. Bir gün bulayım, elime bir şeyler geçsin yiyeyim, iki gün bulmayayım sabredeyim. Yiyince şükredeyim, bulamayınca sabredeyim. Mütevazi yaşamayı tercih etti Peygamber Efendimiz. Tabii yaşamayı, mütevazi yaşamayı tercih etti. Bir Süleyman Aleyhisselam gibi hükümdar, izzetli, itibarlı, saraylı, hani Belkıs gelmiş de sabahdan hayran kalmış ya Süleyman'ın tahtına, saltanatına. Yani böyle bir hükümdar peygamber olmakla bir kul peygamber olmak. Allah'ın kulu Abdullah. En çok sevdiği vasfı Peygamber Efendimiz. Hükümdar peygamber mi? Bir kul, sade vatandaş, bir kul peygamber mi olmak istersin diye ikisinden birisini tercih etmesi istendi kendisinden. Kul peygamber olmayı tercih etti Peygamber Efendimiz. Saltanatsız, sade, mütevazı, efendim gösterişsiz, fukarayla düşüp kalkan, onlara yardım eden, onların arasına sokulan, halkın içinden, halkı seven, halk için yüreği çarpan, herkesin iyiliğine yardımına koşan bir insan olmayı tercih etti. Öyle yukarılarda aristokrat, sosyetik, saraylı, izzetli, itibarlı, muhafızlı, efendim devletli, şevketli olmayı istemedi Peygamber Efendimiz. Bu bir gerçek. İşte bunu istememek, dünyayı istememek zühd deniliyor buna. Dünyayı istemeyene de zahit deniliyor. Diyor ki Şakiki Belhi Efendimiz Hazretleri, ezzahid, hakiki zahid, ellezi yukimu zühdehu bi fiilihi, zahitliğini fiiliyatına istinad ettiren kimsedir. Yani fiili, onun fiiline baktığın zaman onun zahid olduğunu gördüğün kimsedir. Fiiliyatı, tatbikatı zahidane olan kimsedir. Evi mütevazı, kıyafeti mütevazı, boynu bükük, hali tavrı öyle fukarayla beraber düşüyor kalkıyor. Budur. Vel mütezehhidü, bu da bir başka tabir. Zahitlik taslayan demek mütezehhid. Kendisi zahit değil aslında ama işte zahitlik taslıyor. Hani bazı insanlar öyledir, hani alimlik taslar, zahitlik taslar vesaire filan. Yani bir şeyi yapma, heveslenmek. Fuzuli ne diyor şiirinde? Çok hoşuma gidiyor o beyti de, benim her zaman söylerim. Pehlevanlar badpalar seyriden de her yana, tıfl hem cevlan eder emma ağaçtan atı var. O devrin ifadesiyle böyle söylüyor. Fuzuli'nin ifadesi böyle. Pehlivanlar, kahraman böyle asker, güçlü kuvvetli insanlar ve badpalar, ayakları rüzgar gibi olan şeyler, yani atlar. Yani pehlivan gibi süvariler, efendim ayakları rüzgar gibi olan atlara binmişler. Pehlevanlar, badpalar seyriden de her yana, oraya seyirtiyor, bu tarafa seyirtiyor. Er meydanında bakıyorsun, dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık birisi gidiyor, gözünle takip edemiyorsun. Ötekisi dıgıdık dıgıdık arkasından gidiyor. Hani savaş oyunları vesaireleri, işte adamlar hünerli. Atın altına geçiyor mesela. Arkasından mızrakla onu kovalıyor cirit oyununda. Atsa mızrağı değdirse kazanacak, ötekisi mağlup olacak. Efendim son sürat giderken atın altına geçiyor, karnına saklanıyor, üst tarafına çıkıyor. Üzerine atılan mızrağı havada yakalıyor, o kazanıyor. Yakalayabildi mi? Atan değil, o kazanıyor. Darbeyi yedi mi? O mağlup oluyor. Nedir bunlar? Yani savaşta her türlü tehlikeye karşı ata binmeyi, silah kullanmayı ve korunmayı talim bu. Bu talimi Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Yani bunları öğrenmesi lazım Müslümanın diye. Eskiler bunları çok güzel öğrenmişler. Pehlevanlar, badpağlar seyriden de her yana, her tarafa böyle koşuşunca, şimdi etrafta seyirciler var, ihtiyarlar var, başkaları var, çoluk çocuk var. Çocuk da tıfıl hem cevlan eder. Ama ağaçtan atı var. Tıfıl da, o da cevlan eder. O da de aslanım, hadi aslanım, dıgıdık dıgıdık. Ama nesi var? Ağaçtan ata binmiş o da. Eline de bir çomak almış. Deh diyor efendim, hadi diyor. Neden? Bir heves. Yani ötekiler hakikisi, bu sahtesi. Bir zahit var, hakiki, Allah'ın sevdiği, dünyaya kıymet vermeyen, işi hazmetmiş, fiilen fiiliyatı öyle olan insan. Bir de mütezehhit var, çomağa binmiş, taklitçisi. Yani hakikisi değil. Misal olarak söyleyelim. Yani her devirde oluyor. Korkuyor da insan, Allah saklasın. Bizim oralara gelir gidermiş yani bir ara. Hocamızın sağlığında birisi gelir gidermiş. Yalnız bizim oradakilerden bir tanesi onun bazı kötü hallerini görmüş, duymuş. Oralarda demiş, yanına yanaşmış biraz da pehlivan bir kimse. Demiş, bir daha seni burada görmeyeyim, bacaklarını kırarım seni demiş. Bir daha buralara gelme demiş. Böyle bir adam şimdi. İlmi, irfanı, makamı, sahih bir eli, bir şeyi yok. Bir kolunda bir kadın, bir kolunda bir kadın böyle gezerken filan görmüşler yani. Böyle. Fesubhanallah, yani olacak şey değil filan. E sonu ne olmuş? İntihar etmiş. Şu hale bak. Yani Allah korusun. Allah hiçbir kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın, yoldan çıkartmasın, sevmediği duruma düşürtmesin. Çünkü sonunda ceza nasıl büyük geliyor. Kendisini öldüren insanın akıbeti ne? Cehennem. Yani intihar edenin akıbeti cehennem. Dünyada intiharın en az olduğu ülke Türkiye'ymiş. Neden? Müslüman ülkede ondan intihar edince cehenneme gideceğini bildiğinden millet intihar etmekten korkuyor. Ama Avrupa'da, lüks ülkelerde, modern ülkelerde, zengin ülkelerde intihar çokmuş. İsveç'te çokmuş mesela. Sosyal garantisi var adamın. Çalışmasa bile maaşı çalışıyor. Tedavi bedava. Yoksulluk diye bir şey yok yani, bahis konusu değil. Ama dayanamıyor, intihar ediyorlar. Kendisini öldürüyor. Amerika'da geçenlerde bir sapık bir din efendim şey çıkartmış. Etrafına onları toplamış. Hepsi bir ormana gitmişler. Hepsi orada topluca intihar etmişler. Yüzlercesi. Başlarındaki koca şeytan reisleri ve hepsi birden intihar etmişler mesela. Sapık sapık şeyler. Şimdi bir zahit var, bir mütezehit var. Hakiki zahit nedir? Zahitliğini fiiliyatına istinat ettiren, yani tatbikatı fiilen, fiiliyatı zahidane olan kimsedir. Hakiki zahit budur. Yani hareketine bakarsın, yaşayışına, haline bakarsın o. İkincisi, vel mütezehid, zahit olmayıp da zahitlik taslayan, gösteriş, halkın nazarında zahitler makbul diye o da zahitlik taslayan. O dedir, ellezî yukîmü zühdehu bilisânî. O da zahitliğini diline dayamıştır. Ötekisi fiiliyatına dayamıştır, tatbikatına. Bu da laf ebeliğine dayamıştır. Gevezeliğine, dil kalabalığına dayamıştır. Yani ne demek? Dilinde var, fiiliyatında yok demek. Fiiliyatında yok demek. Yani kitaplardan okuyor millet, bir şeyler öğreniyor, edebiyat söylüyor. Atıyor, tutuyor, esiyor, tozuyor. Efendim tavırlar, edalar, bilmem neler. Geçen gün öyle birisini daha söylediler işte. Allah saklasın. Üzülüyor insan yani. Sonunda Allah cezasını veriyor tabii. Cezası oluyor. Hocamız derdi ki cennet mekan, bu gibi insanlar ahiret yolunun haramileridir. Ve dünya yolunun yolcularının haramilerinden bunlar daha fenadır. Çünkü dünya yolunun yolcusunun haramisi bir geçitte yolu bir kütük koyar, iki tarafından tutar, silahları çeker, davranmayın der, kervanı durdurur, yol kesici, harami, soyar, parasını alır. Caz çavlak bırakır kervanı, gider. Çok inat edenleri de öldürür. Yani insan ya malından olur ya da canından olur, ama böyle birisi zulmen gelip de malını canını alsa insanın şehit sayılıyor. Yani bir insan malını korumak uğrunda, canını korumak uğrunda ölürse mütecavizle mücadele ederken şehit sayılıyor. Hadis-i şerif var. O demek ki şehit sayılıyorsa ahireti kurtuluyor. Ama ahiret yolunun şeyleri, haramileri, ahiret yolunun haramisi insanın nesini alıyor? İtikadını alıyor, imanını alıyor, yolunu sapıttırıyor, cehenneme düşürüyor. Çok daha fena. Çok daha büyük kötülük yap. Ahiret yolunun haramisi yolunu kestiği insana dünya haramisinden çok daha kötülük yapıyor. Çok daha büyük kötülük yapıyor. Allah saklasın. 11. paragraf bu. Yani hakiki zahit zühdünü fiiliyatına istinad ettirendir. Sahte zahit, mütezehhit de zühdünü palavrasına, diline istinad ettirendir. Laf var, fiiliyatı yok. Yalnız Peygamber Efendimiz'in zühdle ilgili bir hadisi şerifini burada da konu tamam olsun, boyutları tamam olsun diye efendim söylememiz lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zühd, zahitlik, dünyaya metelik vermemek, Allah'ın helal kıldığını haramlaştırmak değildir. Dikkat edin. Allah'ın helal kıldığı şeyleri kendi kendine zorla haram yapmak, kendi kendine haram etmek değildir. Yalnız hakiki zühd o değildir. Yani Allah neyi helal kılmış? Yemeği helal kılmış. Yemeği varsa yesin. Kıyafeti varsa giysin. Yani kıyafeti varken giymiyor, yamalı giyiyor. Yemeği varken yemiyor, aç duruyor. Evet, ne lüzum var? Allah vermiş. Yani Allah'ın verdiği ve normal gördüğü, helal gördüğü şeyi kendi kendine zoraki haram kılmak değildir. Allah'ın vaadine elindeki kadar itimat etmektir diyor. Yani Allah ben sana rızkını vereceğim ey kulum diye vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah bana rızkımı verir diye Allah'a tevekkül edip sağlam duruyor. Öyle bir telaşa düşmüyor ve dünya malı devşireceğim, biriktireceğim havasında şeyinde olmuyor. Yani kanaat önemli, Allah'a bağlılığı önemli ve şeyi tevekkülündeki sağlamlık önemli demiş oluyor. Bu şeyi açıklar. Neyi açıklar? Sahabe-i kiramdan öyle kimseler vardı ki zengin idiler. Zengin idiler. Mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kureyş'in zenginlerindendi. Şu kadar 1000 altını vardı. Hepsini Allah yoluna tırak verebiliyor. Osman-ı Zinnureyn yapabilir mi insan? 100 develik malı getirebilecek kadar sermayesi olan bir kimseydi. 100 develik malı demek çok daha fazla parası var ki 100 develik mal Medine'ye geldiği zaman malları tasadduk ediyor. Şeyleri de develeri de kestiriyor, etlerini de dağıtıyor. 100 deve kolay mı yani? Bir deve bir kamyon demek o zaman. Kamyon olmasa bile kamyonet demek. O kadar kıymetli yani. O kadar paralı. Öyle zenginler vardı. Onun için demişler ki züht dünya sevgisinin insanın kalbine girmemesidir. Kalbinde dünya arzusunun, şevkinin olmamasıdır. Asıl züht odur. Yoksa dünyalık verebilir bir insana. Allah o gönlüne onu yerleştirip gönlünün tahtına dünya sevgisini malını koyup da onunla oyalanıyorsa dünya ehlidir. Ona metelik vermiyor da zamanı geldiği zaman Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi tamamını verebiliyorsa ey Ebu Bekir her şeyi vermişsin ne bıraktın çoluk çocuğuna? Allah'a ve Resulullah'a bıraktım diyor. Öyle vermiş ki hasır örtülmüş. Üstündeki kıyafeti de vermiş. Bu benim üstümde kalsın dememiş. Hasır örtülmüş şöyle hasır bağlamış hani şey peştemal yerine hasıra bürünmüş yani. Hiçbir şey bırakmamışsın kendine. Çoluk çocuğunu ne bıraktın? Allah'a ve Resulullah'a bıraktım diyor. Gönlünde hiç yok. Evliya Allah'tan birisine birisi gelmiş demiş ki al sana 4000 altın vereyim. Demiş ki sen demiş senin böyle çok altının olmasını ister misin? İsterim demiş. Tabii param olsa iyi olur. İyi demiş o zaman o para sende kalsın demiş. Çünkü ben hiç istemiyorum. Yani demek ki sen istediğine göre sen daha muhtaçsın. Ben hiç arzu duymuyorum. Demek ki benim paraya ihtiyacım yok. Sende kalsın demiş. Madem o kadar arzun. Metelik vermiyorlar. Gelmiş para. Koy şuraya. Yastığın altına koyver oraya. Ondan sonra bir başka fakir geldiği zaman al. Diyor gidiyor o kadar. Yani öyle yaşamışlar. Bilmiyorum biraz perdeyi aralayıp onların halini anlatabiliyor muyuz? Efendim ve bir isnadihi kale şakikun et isnat zinciriyle şakik dedi ki Şakik-i Belhi Hazretleri dedi ki men lem yarifillâhe bil kudreti fe innehu la ya'rifuhu kile ve keyfe ya'rifuhu bil kudreti kale يَعْرِفُ اَنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ اِذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ اَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيُؤْتِيَهُ غَيْرَهُ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ اَنْ يُؤْتِيَهُ Şu manaya geliyor bu sözler. Açıklayalım önce düz tercümesini yapalım sonra açıklayalım. يَعْرِفِ اللّٰهَ بِالْقُدْرَ فَاِنَّهُ لَا يَعْرِفُ Allah'ın kudret sahibi olduğunu bilmeyen Allah'ı bilmiyor demektir. Diyorlar ki tabii biz hep biliriz Allah kudret sahibidir deriz yani. Herkes der. Onlar da diyorlardı muhakkak ki. Yani Allah'ın kudret sahibi olduğunu, kadir olduğunu bilmeyen Allah'ı bilmiyor demektir diyor. O zaman sormak zorunda kalıyorlar. Diyorlar ki ve keyfe yarifu bil kudreti. Yani Allah'ın kudret sahibi olduğunu bilmesi ne demektir yani? Açıklıyor. Yarifu ennallaha kadirun izâ kâne ma'ahu şey'un en ye'huzuhu minhu ve yu'tiyehu gayrahu. Şunu bilecek ki yanında kendisinin bir şey varken Allah onu ondan alıp başkasını vermeye kadirdir. Yanında bir şey yokken de Allah ona olmayan şeyi temin eder.

etmeye kadirdir. Bu kudret. Yani şimdi adam zengin, malına güveniyor, her şeyi var sanıyor. O zaman Allah'ın kadirliğini tam anlayamadı. Çünkü Allah bu malı kendisinden alıp onu cascallak fakir bırakmaya kadirdir. Bunu bilemiyor malına güvendiği zaman. Elinde var olan şeyi Allah'ın alıp da başkasına vermeye kadir olduğunu bilen, yanında bir şeyi olmadığı zaman da dilerse Allah'ın esbabını halk eleyip ona vereceğini bilen Allah'ın kudretini biliyor demektir. Ötekisi tam bilmiyor demektir. Yani Allah'ı tam bilmiyor demektir. Tabii bu söz nereye çıkıyor esas itibariyle? Allah'a tevekküle gidiyor. Hani diyordu ya bu Şakik-i Belhi tevekkül konusunu çok işlemiş bir mutasavvuftur diyor. Bak böyle şey yapıyor. Yani elinde mal var güvenmeyecek. Elinde mal yok korkmayacak. İşte bu asıl Allah'ı bilen bu. Allah'ın kadir olduğunu bilmeyen Allah'ı bilmiyor sayılır. Allah'ın kadir olduğunu bilmek nasıldır? Allah'ın senin yanında bir şey varken onu çekip almaya, başkasına vermeye kadir olduğunu bilmek ve olmadığı zaman da sana onu bir yerden temin edip verebilmeye kadir olduğunu bilmek, onun kadir olduğunu, kadirliğini tam bilmek demektir. Bu da Allah'ı tam bilmek demektir. Yani bu inançtaysa tam ariftir, bu inançta değilse arifliğe ulaşamamıştır demek. Bilmiyorum. Herkes takip edebiliyor mu manayı? 13. Ve bihi kâle şakîkun. Yine Şakik-i Belhî Hazretleri efendim, Şakik-i Belhî Hazretleri gene buyurdu ki: "Men erade en yârife marifetehu billah felyanzur ilâ mâ va'adehullâhu ve va'adehun-nâsu bi eyyihima kalbuhu evsaku." Şakik Hazretleri gene demiş ki kendisinin insan Allah'ı ne kadar bildiğini ölçmek istiyorsa, bilmek istiyorsa, yani benim marifetim, marifetullah'ım, marifetullah seviyem, Allah'ı bilme, tanıma seviyem ne derecededir? Bunu bilmek istiyorsa, men erade en yarife marifetehu billah. Allah marifetullah'ının derecesini, Allah'ı bilmesinin, irfanının derecesini ölçmek isteyen, bilmek isteyen kimse, fel yenzur ilâ mâ va'adehullahu ve va'adehunnâs. Bi eyyihima kalbuhu evsak. Allah'ın vaadine mi güveniyor? Kulların kendisine vaadine mi güveniyor? Kalbi hangisine daha sağlam bağlı? Buradan anlaşılır Allah'ı bildiği. Eğer Allah'ın vaadine kalbi daha bağlıysa Allah'ı biliyor. Kulların verdiğine güveniyorsa Allah'ı bilmiyor demek. Bunu neden söylüyor? Biraz kapalı bir söz. Her sözü kapalı da oturup bir ders anlatmak lazım ki ancak anlaşılabilir. Çünkü bunlar yani şey var. Efendim Müslüman var, okumuş Müslüman var, alim Müslüman var, alimlerin üstünde ilmi hazmettikten sonra arif olmuş Müslümanlar var. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bu işin profesörlüğü artık birinci sınıf dünyaca tanınmış mütehassıslığı. Bunlar mütehassıs insanlar, konuştukları o perdeden. İlkokulda çocuk bir daha iki eder, bir elma daha iki elma eder, bunu biliyor. Üniversitede adamlar efendim ayın yörüngesini bilmem denklemleri, açıları, tanjantları, kosinüsleri vesaireleri neleri biliyorlar mesela yüksekteki insanlar. Bunlar öyle. Şimdi Allah'ın vaat ettiği, kulun vaat ettiği ne demek? Allah diyor ki ve fis semai rizkukum ve ma tuadu. Ma yuridu minkum mir rizkin ve ma yuridu en yut'imun innallaha huver razaku zul kuvvetil metin. Ve izâ ra'av ticareten evlehven infaddu ileyha ve terekûke kâima kul mâ indallâhi hayrun minellehve ve minet ticare. Bu gibi ayetler gösteriyor ki Allah kullarına vaat etmiş, ben size rızkımı vereceğim. Rızkı ben göndereceğim size diye vaat etmiş. Allah razzaktır diye bildirmiş. Efendim Allah'ın vaadi bu. Verecek ama, razzak ama ne malum verecek mi vermeyecek mi filan diye tereddüt ediyorsa Allah'ı bilmiyor. İşte Allah böyle vaat etmiş. Ben razzakım, sana rızkını veririm diye vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kul da diyor ki şöyle yaparsan sana şu kadar maaş vereceğim. Gel bana çalış, benim dediğimi yap, sana şunu vereceğim, bunu vereceğim. Meşru veya gayrimeşru bir iş. Şimdi kulun vaat ettiğine mi kalbin, gönlün daha çok bağlı? Yani kula mı kul oluyorsun? Yoksa Allah'ın vaat ettiğine mi daha bağlısın? Allah'ın vaadine inanıp tevekkül mü ediyorsun? Eğer Allah'a vaadine bağlı, Allah razzaktır, bana rızkı verecek diye Allah'a güveniyorsan, işte marifetullah sahibisin, Allah'ı biliyorsun. Kula bağlıysan, bu vaade güvenemiyor da kula kul olmuşsan, o zaman Allah'ı bilmiyorsun demektir. İşte bütün şeyler zaten patırtı buradan çıkıyor. Yani dünya üzerindeki

0: Zulümler neden oluşuyor? Bir zalim oluyor, etrafında avanesi oluyor, dalgavuğu oluyor, yardımcısı oluyor. Zulmü mafya çeteleri, koca şeyler böyle götürüyorlar. Yani teşkilatlı oluyor zulüm. Ama Allah'a güvense millet, ya bana Allah rızkımı verir, haramdan istemem dese, kula kul olmam dese, o zaman hiçbir zalim şımarmayacak, hiçbir zalim gelişemeyecek, büyüyemeyecek, hiçbir böyle kötü insan destek bulamayacak. Hep Allah'ın vaadine güvenmemekten, efendim kula kul olmaktan, kuldan beklemekten oluyor şey. Yani bütün şeyler, eğilmeler, dalgavukluklar, tabasbuslar vesaireler ondan oluyor. Hani şairin birisi ne demiş karşısındaki hükümdara? Yani demiş, ben seni bu halinle hiç metheder miydim? Sana metiye yazar mıydım? Yazmazdım. Sana kasideler yazıp da seni neyini methedeyim? Yazmazdım ama ne yapayım ki, viran olası hanede evladu iyal var. Evde çoluk çocuk var, yani yazacağım sana palavra bir şeyler. Sen de bana bir kese para vereceksin. İşte çoluk çocuk evde geçinecek. Yani ben seni methetmezdim ama ne yapayım ki, evde çoluk çocuk var diyor. İşte bundan oluyor her şey. Dünyanın bozulması bu gibi şeyden oluyor. Yoksa Allah ehli insanlar olsa, Allah'a güvenmiş, kimsenin parasına puluna tenezzül etmiyor, kula kul olmuyor, dobra dobra konuşuyor ve sağlam basıyor, alnı yukarıda, işte o zaman her şey düzelecek. Bir insan Allah'ı kendisinin ne kadar bildiğini, marifetullah seviyesinin ne kadar olduğunu anlamak istiyorsa, baksın kalbi Allah'ın vaat ettiğine mi daha çok bağlı, kulların vaat ettiğine mi daha çok bağlı? Allah'a mı kul oluyor, tevekkül ediyor, yoksa kula mı kul oluyor, hizmet ediyor? Ekonomik düzenbazlıklar, hayali şeyler, güçlü şirketler, çok uluslu bilmem neler, bunlar ne hep? Bunlar ne? Hep menfaat grupları ve büyük efendim organizasyonlar işte. Bunlar hep haramdan korkmayan, Allah'ın vaadine güvenmeyen, kula kul olma zihniyetine sahip insanların teşkil ettiği şeyler. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmasa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar, biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermeli.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendileri aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu, diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız, dedi. Ashabına aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye, 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse, Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz, hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.
1: En güzel rehber. O iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: İhlas Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inancımızın özünün anlatıldığı Mekke döneminde indirilen İhlas Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın ve İslam'ın özünü, tevhid inancını anlattığı için İhlas adını almıştır. Kafirun suresiyle birlikte iki İhlas anlamında, İhlaseyn ve şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında, Mukaşkışateyn, Felak ve Nas sureleriyle birlikte de Allah'a sığınanlar anlamında, Muavvizat adlarıyla da anılır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik, Yahudi ve Hristiyanların Allah hakkındaki sorularına cevap olarak İhlas suresini okumuştur. İhlas suresinde öz olarak tevhid inancı

0: anlatılır.
1: De ki, o Allah birdir. Allah Samed'dir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık odur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
2: En güzel rehber. O iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, şehri İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler, muhabbetler. Bugün çok özel, güzel bir konuğumuzu ağırlayacağız. Doktor Murat Salim Tokaç, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim, hoş geldik.
1: Uzun yıllar evvel tamburun o muhteşem nameleriyle iklim gezmiştik. Merhum Cinçen hocamızla beraber. Evet. Sıhhat yerinde.
2: Allah'a şükür olsun. Ayaktayız, konuşuyoruz, elimiz ayağımız tutuyor. Verilen kabiliyeti kullanmak yolunda.
1: Eyvallah Murat Bey. Evet. Üstad hoca merhumu Cinçen hocayı nasıl bilirdiniz diyeyim, size bırakayım inşallah. Evet. Çok değerli, önemli bir sima.
2: Çok net. Hiçbir kaygısı olmadan, hiçbir karşılık beklemeden, tamamen bu toplumun yetiştirdiği değerlerin farkında olan, ona kazandırılan bu değerleri bırakın hani kendisinden bilmesini, onun bir artık nasıl diyelim, o yetiştirmenin bir karşılığı olarak, bunu bir hani zaten maddi bazda ölçüsü yoktur, her kişinin yetiştirilmesi topluma bir maliyet gerektirir, sadece musiki kimliğiyle değil, bir yazar, İyi bir yazar, dile hakimiyet, kültüre hakimiyet, kendisini özünden bilecek kadar, yani her şeyiyle yansıtmanın derdini yaşayan ve bunları yaparken de karşısına kim çıkarsa çıksın, biliyorsunuz ondan dolayıydı zaten keskinliği. Yani kendi şahsı adına olanlar insanın kendisini ilgilendirir, her insan için geçerlidir bu, ama yani özellikle bu konular gündeme geldiğinde o keskinlik, bu toplumla olan barışıklığını, nerede olmak istediğini, nerede olunması gerektiğini anlattığı için, anlatmak istediği için bir anda heyecanını yenemezliğin içinde hem konuşarak hem de yazarak.
1: Kültür hainlerine, kültür yobazlarına amansız vururdu hocam.
2: Evet. Ve biz de zaten ilişkimiz öyleydi. Bir hani bizim baba dostu olarak tanışmamız ilk Ankara'daki görevi sırasında 79-80'li yıllarda tanışmıştık. Ben tabii o zaman küçüktüm, yani ilkokul talebesiydik. Ve o tanışıklık vefatına kadar kesintisiz bir şekilde devam etti. Benim malum her yerde söylediğimiz ve yazdığımız gibi hocam bu alandaki babamdır. Ama tabii baba dostu olunca birebir öğrencilik seviyesinde meşgul olmadı, ama biliyorsunuz insanın hayatında dönüm noktaları olan şahsiyetler vardır. Cinçen Hoca da benim için o bakımdan çok önemlidir. Ve bunu da üzerine basarak, yani özellikle bizden sonraki kuşakların, kardeşlerimizin de hani bu kelimeyi iyi sindirmesi ve yaşayabilmesi için feyz almak tabir ettiğimiz bir kelimemiz vardır bizim, biliyorsunuz sözünü. Bu feyz almak insanın hani sadece örnek almakla açıklayabileceği bir şey değildir. Birebir hocalık olmamıştır ama onun yaptıkları, onun davranışları size böyle yansıtıcı olarak kendinizden hissettiklerinizin özünüzde benimsenip ondan sonra sizin de başkalarına yansıtması olarak, belki bir anlamda çok pratik olarak tabir edebileceğimiz feyz aldığım babamdan sonra, yani kendisini her konuda, özellikle bizi ilgilendiren musikiyle ilgili, kültür konularıyla ilgili önder edindiğimiz bir şahsiyet olmuştur. Ve bu vefatına kadar da devam etmiştir. Bu
1: Mevla gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mihneti ve minneti olmayan, sevmeyen kesinlikle, bir insandı. Kesinlikle. Lakin tabip olmanız hasebiyle de öğrenmek istiyorum Üstad. Çileli bir hayat yaşadı. Çok sıkıntılı bir hayat yaşadı.
2: Evet.
1: Ona ve da hiç dışarıdan fark ettirmedi, dışarı oradan buran falan. İşte,
2: onun için ben hani yani, maalesef kelimesini orada kullanmayacağım. Çünkü kendisi bunu yani şöyle kabullenmemek değil. Önce her şeyiyle o teşhislerin hepsini bir kere bunu kabul etmemek mümkün değil. Ama kabul ettikten sonra oturup da vahlanmak değil. Bununla birlikte yaşamayı öğrendim veya öğreneceğim diyerek her seferinde ki kolay iş değil tabii yani.

0: 19 yaşından itibaren kanseri tanımış. Böyle. Yani
1: sevgili dinleyenler, evet, dikkat buyurun.
0: Evet, evet. 19 yaşından itibaren kanseri tanımış ve bir defa değil bu. Üst üste 3 defa ve genetik olarak aileden geçişli böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği sebebiyle işte diyaliz, bir kolda böyle şantı falan. Bunu artık bugün herkes biliyor yani. Hekim olmaya gerek yok bunun için. Ve neticede nakile giden bir yol. Bunların hepsini tek tek tek tek 19 yaşından, yani bir delikanlı adım atıp böyle o gençliğe ilk günlerinden itibaren birlikte hayat arkadaşı olmuş. Ve bunu da maneviyatının testi olarak çok açıkça söylediği bir şekilde kendi tabiriyle hayatı boyunca inkar etmek değil, kabul etmemek değil, kabul etmemek değil. Önce bunun varlığını kabul edip ondan sonra ne yapalım? Bu can bize emanettir. Emanet alınacağı son saniyeye kadar da neyim varsa bunu bana bahşedilen ve kazandığım neler varsa bunu paylaşmak ve anlatmak adına başka derdim yok diye hiçbir şekilde, demin ifade ettiğiniz gibi, en ağrılı, en ateşli zamanında bile bunu dışarı yansıtmayacak kadar ketumdu.
1: Mekanı cennet olsun. Amin. Türkçesi güzel, kalemi güzel, evet, eserleri güzel. Bilhassa kıymetli genç dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, evet, musikimizle alakalı evinizde bir arşiv oluşturacaksanız, bir köşe oluşturacaksanız, aman ha aman hocanın kayıtlarına ulaşın, evet, bir yere koyun.
0: Doğrudur.
1: Dinlemeye, onun ruhuyla buluşmaya, feyizlenmeye çalışın diyoruz. Rahmet diliyoruz. Eyvallah. İnşallah ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler demiş.
0: Tekrar mülaki oluruz diyor ondan sonra.
1: Tekrar mülaki oluruz diyor.
0: Mutlaka.
1: Çok hoş.
0: Evet.
1: Yahya Kemal'in o eseri çok hoş. Evvel giden
0: ah baba, baba selam olsun.
1: Selam olsun. Arı duru sözler. Şimdi ney galiba artık ne
0: yapalım bilmiyorum. Bir yerden başlasın, bir yerde bitsin.
1: Eyvallah efendim.
0: Bakalım,
1: eyvallah,
0: biraz daha böyle gönülden olsun.
1: Eyvallah. Aziz dinleyenlerimiz, Doktor Murat Salim Tokaç konuğumuz. Üstad'a kulaklarımızı ve yüreğimizi açıyoruz.
2: Ses, söz, sanat.

0: Söz sanat.
1: Üstadım, şad ettiniz, şad olasınız.
2: Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Murat Bey, tambur demişken bir tefekkür, evet, bir temaşa, hı hı, seyir icrası alacağız sizden. Can Uçan Tanrı Korur hocamızın Tarla Dönüşü adını, evet, verdiği
2: Hüseyin İsa Semaisi.
1: Hüseyin İsa Semaisi. Tabii ben küçüklüğüme gideceğim. Merhum pederimi, dedemi, büyüklerimi tarladan,
2: evet,
1: akşam, aynen, ikindi sonrası
2: kendi tabiriyle de
1: argın, evet, ama mehabetli bir hüzün ve huzur ile,
2: evet efendim,
1: eve dönüşlerini seyredeceğim. Evet. O sizin muhteşem icranızdan, tamburdan inşallah
2: icra
1: lütfedersiniz.
2: İcra etmeye çalışalım.
1: Eyvallah.
2: Başında bir Hüseyin'i Taksim'de girişle,
1: eyvallah,
2: birlikte,
1: eyvallah,
2: eser icra etmeye çalışalım.
1: Hay hay efendim. Aslında. Buyur.

0: Eyvallah Üstad, ellerinize sağlık. Bu mısabın hep ucu dokunuyor. Hı-hı. Şimdi utta sair aletlerde böyle yatağına yatağına vurma. Tabii. Ama tam burada
1: açkılı ucunda. İki uçtan böyle. Evet. Evet.
0: Enteresan.
1: Bu zaten mızrabın bir kere bile kalınlığı zaten ilgi çekiyor biliyorsunuz. Kaplumbağa, deniz kaplumbağasının bağı dediğimiz bu göğüs kemiğinden yapılıyor. Organik bir malzeme, aşınması da en zor olduğu için.
0: Mızrap da bağırdan, yürekten,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, oradan.
0: Eyvallah. Varlığınız, varlığımıza huzur.

0: da güven veriyor. Fransızlar öyle derlermiş. Varlık gider, mekan ıssızlaşır. Cenab-ı Hak mekanları dolduran, varlığını ve varlığımızı bize bildiren, hissettiren büyüklerin, değerlerin himmetinden, ilminden, irfanından mahrum eylemesin.
1: Amin efendim.
0: Niyazı ile size şükranlarımızı eyvallah takdim ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Değerli dinleyenler, Doktor Murat Salim Tokaç konuğumuzdu. Hem tamburda hem neyde üstad. Sağ olsunlar, şeref verdiler. Cin Uçan hocamızı da kısa bir bölümle yad ettik. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar İki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
4: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden,
0: evrendeki mükemmel yörüngelerden,
1: denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden,
0: bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden,
1: yüce dağların hareket ettiğinden,
0: arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
1: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için

bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olunca ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz, işte hilal, işte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor. Sevap onlarda. Onlara da aşina olmuş olursunuz. Her gününüzde bilirsiniz. Eyyam-ı biz oruçlarınızı da tutarsınız. Böylece kameri takvimle ilgili bilginiz olur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri yılbaşı dediğimiz bir yeni başlangıç. Ben bu yeni başlangıçları bir metaforla anlatmak istiyorum. Öncelikle hani ölüm deriz ya, ölmek son nefesi vermektir. Bence ölmek son nefesi vermek değildir. Nefes alamamaktır. Dolayısıyla aslında her nefes yeniden doğmaktır. Ve bir insan ortalama günde 17 bin kez nefes alır ve verir. Ve aslında 17 bin kez yeniden doğar ve ölürüz. O yüzden hani başlangıçlar dediğimiz zaman da aslında her başlangıç da yeni bir umut, yeni bir hayattır. O yüzden burada ne oluyor aslında? Bir geçmişi belki planlayıp, daha doğrusu geçmişle bir hesaplaşıp ve gelecekle ilgili olarak da önümüze, hani Allah nasip eder, ömrümüz olursa, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerekiyor ya, burada aslında bir dönüm noktası. Geçmiş, an ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek. İşte Hicri yılbaşını kutluyorsak eğer, dolayısıyla burada neyi biz önemsiyoruz? Daha ziyade hayatımızı belki biraz daha Müslüman olmamız hasebiyle dini bir yaklaşımla ya da dini bir hayat tarzı, dinin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde bunu ayarlamamız gerekiyor. Hı hı. Ama tabii bunu her iki türlü de değerlendirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Beden ve ruh gibidir aslında biraz daha. Ruh ne kadar aslında huzurluysa beden o kadar sağlıklı. Beden ne kadar çok sağlıklıysa ruh da o kadar iyi hisseder. Bazen bedenimize bir şeyler yaparız, ruhumuz iyi hisseder. Bazen de ruhsal bir şey yaparız, bedenin huzurlu hissederiz. Bunlar tamamıyla birbirine geçmiş durumdadırlar. Dolayısıyla kişisel hayat planımızı yaparken de birini diğerini öncelememek belki daha iyidir. O bir denge. Belki denge demiş olduğumuz, ruhsal denge demiş olduğumuz bu noktada ayarı yapmak lazım. Belki tedbirle takdir gibi nasıl ikisini de ayarladığımız zaman hani daha bir net bir hayat tarzımız olursa aynı şekilde dünyevi ya da işte bizim yaşarken bir şekilde insan zamana ve mekana mahkumdur. En azından burada zamanı geçirirken en güzel şekilde nasıl geçirebiliriz? En sağlıklı şekilde bize verilen emanete, hani can insana benim bir emanettir, beden bir emanettir. Bu emanete ihanet etmeden Allah'ın istemiş olduğu şekilde nasıl yaşayabiliriz? Belki bunlarla aslında biraz başlamak lazım. Şimdi hani her şeyin başı Bismillah diyoruz aslında. Hani veya işte namazda ya da işte ibadetlerde her şeyin başı niyet. Hani niyet, belki biraz çok niyet, dua, yöneliş. Ve şimdi biz yol ayrımındayken orada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya ben hangi yollardan geçtim, neler yaptım? Belki biraz daha geçmişten hani şey derler ya, biraz tecrübe edinmek gibi.
0: 2 dakika. Az, öz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501 630 3030.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim'de ibret alalım diye geçmiş

Surede ismi geçen Yusuf Aleyhisselam'ın babası Hazreti Yakub'un toplam olarak 12 oğlu ve bir kızı vardı. Yusuf çocukluğunda bir rüya görür ve bunu babasına anlatır. "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla ay ve güneşi gördüm. Gördüm ki bana secde ediyorlar." Babası, "Yavrucuğum, rüyanı erkek kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. 11 yıldızın kendileri olduğunu, güneşin annelerine, ayın babalarına delalet ettiğini anlarlar da sana haset ederler. Çünkü şeytan apaçık bir düşmandır," der. Kardeşleri Yusuf'u babalarının kendilerinden daha çok sevdiğini zannederek kıskanırlar. Kendi aralarında Yusuf'tan kurtulma planları yaparlar. Bir gün babalarından izin alarak kırda oynamaya Yusuf'u da yanlarında götürürler ve bir kuyuya atarlar. Gömleğine de bir koyunun kanını bulayıp babalarına getirirler. "Biz kırda oynarken Yusuf'u kurtlar parçalayıp yemiş," diye uydururlar ve babalarını ikna ederler. Bir kervan kuyu başında konaklar ve sucu kuyudan Yusuf'u çıkarıp kervancı başına götürür. Kervancı başı Yusuf'u şehirde köle pazarında satlığa çıkarır. Vezirin adamlarından birisi Yusuf'u satın alıp saraya götürür. Vezir bu köleyi hanımına hediye eder. Yusuf serpilip delikanlılık çağına geldiğinde çok yakışıklı bir genç olur. Vezirin hanımı Yusuf'a aşık olur ve onu elde etmek ister. Yusuf reddedince Yusuf'la zorla sahip olmak ister ve aralarında boğuşma geçer. Yusuf kadından kaçarken gömleği arkasından yırtılır. Tam o esnada vezir içeriye girer. Vezirin karısı "köle bana saldırdı" diye iftira eder. Yusuf kendini savunsa da suçsuzluğunu kabul ettiremez ve zindana atılır. Yusuf zindandayken Rabbinin ihsanıyla rüya tabirinde meleke kesbeder. O yıllarda rüya tabirciliği Mısır'da çok yaygındır. Aradan yıllar geçer ve Mısır hükümdarı bir rüya görür. Ülkenin meşhur tabircilerine rüyasını anlatır ve tabir etmelerini ister. Hiçbirinin tabiri hükümdarı ikna edemez. Yusuf'la birlikte bir müddet zindanda kalan hükümdarın hizmetçilerinden biri, hükümdarın izniyle zindana gider ve hükümdarın rüyasını Yusuf'a anlatır. 7 semiz ineği 7 arık inek yiyor, yani zayıf inek yiyor ve 7 yeşil başağı 7 kuru başak sarmış. Yusuf rüyayı şöyle yorumlar. 7 sene adetiniz üzere ziraat yapın. Biçtiklerinizi bozulmaması için başaklarında bırakın. Yalnız yiyeceğiniz kadar bir miktarı öğütün. Sonra bunun arkasından 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk için sakladığınız bir miktar hariç olmak üzere önceden biriktirdiklerinizi götürecek. Sonra bunun arkasından bir yıl gelecek ve sıkıp faydalanacaklar. Köle bu yorumu hükümdara anlatınca yorumu çok beğenir ve Yusuf'u zindandan çıkartıp hazinenin başına yetkili tayin eder. Yusuf bolluk senelerinde köylülerin mahsullerini satın alıp silolarda muhafaza eder. 7 yılın sonunda kıtlık başlar. Bu kıtlık döneminde Yusuf'un ağabeyleri ve kardeşleri Mısır'a buğday almaya gelirler. Yusuf onları tanır fakat onlar Yusuf'u tanımazlar. Onlara istedikleri kadar buğday verir ve adamlarına gizlice buğday çuvallarının içine onların verdiği parayı koydurur. Tam yola çıkacakları vakit önlerini keser ve "babanızda olan diğer kardeşinizi bir dahaki sefere getirmezseniz size buğday falan vermem," diye tembihler. Ağabeyleri ve kardeşleri babalarının yanına döndüklerinde durumu anlatırlar.

Yakup aleyhisselam Bünyamin'i onların yanında göndermek istemez. Bünyamin'i bizimle göndermezsen vezir bize buğday vermeyecek diyerek babalarını Bünyamin'i gönderme hususunda ikna ederler. Bünyamin'le beraber geldiklerinde Yusuf onları çok iyi karşılar ve bol bol buğday verir. Bu arada Bünyamin'i bir kenara çeker ve ben senin ağabeyin Yusuf'um. Seni bir şekilde burada tutacağım, sen olanlara karışma diye tembihler. Bünyamin'e ait olan un çuvallarından birisinin içine hükümdarın altın tasını koydurur. Şehirden çıkıp giderlerken hükümdarın tası kayıp, sizleri arayacağız diyerek durdururlar. Arama yapılır ve Bünyamin'e ait un çuvalı içindeki tas bulununca o zamanın kanunları gereğince Bünyamin köle olarak alıkonur.

Yusuf'un ağabeyi ve kardeşleri ne kadar yalvarsalar da Bünyamin'i kurtaramazlar ve çaresiz ülkelerine dönerler. Durumu babalarına anlatırlar. Yakup, oğlu Yusuf için ağlamaktan gözleri görmez olmuştur. Bu onu iyice sarsar ve çocuklarını Bünyamin'i geri getirmeleri için tekrar Mısır'a gönderir. Yusuf ağabeylerine ve kardeşlerine kendini tanıtır ve "Şimdi siz benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sörün. Gözleri açılır. Bütün ailenizi bana geri getirin," der ve geriye gönderir. Ağabey ve kardeşleri dönüp babalarına durumu anlatırlar. Babaları Yusuf'un verdiği gömleği yüzüne sürünce gözleri açılır. Bütün aile fertlerini toplayıp Mısır'a giderler. Yusuf anne ve babasını şehrin girişinde karşılar ve onları kendi tahtına oturtur. Ağabey ve kardeşleri tahtın önünde secdeye kapanıp Yusuf'tan özür dilerler. Yusuf babasına ve kardeşlerine, "Ey babacığım, işte evvelce gördüğüm rüyanın tevilidir. Rabbim onu tahakkuk ettirdi ve hakikaten bana ihsan buyurdu. Çünkü o beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra o sizi çölden getirdi. Muhakkak Rabbim dilediğine lütufkardır. Çünkü her şeyi bilen, hikmet sahibi olan O'dur. Ey Rabbim, sen bana mülkten bir nasip verdin ve rüya tabirini öğrettin. Ey göklerle yerin yaratanı, dünya ve ahirette benim velim sensin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine kat," diyerek Rabbine teşekkür eder.

0: Evet, bu kıssadan çıkarabileceğimiz birçok ders var. Kıskançlık ve hırs, aşk ve ihtiras, sabır ve zafer. Bu konularda birçok ders çıkarabiliriz. Yusuf'un ağabeyleri şahsında doyumsuzluk resmediliyor. Peygamberler de musibetlerle imtihan ediliyor. Gücü elinde bulunduranların adil de olsalar, zaman zaman zulme meyyal olmaları. Yusuf'un efendisi, Yusuf'un haklı olduğunu öğrenmesine rağmen yine de onu hapse attırıyor. Aşk kontrol altında tutulmazsa insanoğlunu süfli emellere sürükleyebilir. Müsibetler insanı olgunlaştırır. Efendim Rabbim bizleri nefsimize gem vuran Müslümanlar zümresine ilhak eylesin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için bu şeyde önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar gelmiş, fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş. Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İçinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirirsek bütün zamanlar iyi geçmiş olur. Zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
0: Dostça bir tavsiye. Bir Muharrem 1448

0: 8 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
1: Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Akre FM frekanslarından sevgi ve saygılarımızla tüm dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Efendim, bildiğiniz gibi bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen ve az önce mealini sunduğumuz ayeti kerimede zikredildiği gibi biz insanların itaatleri için seçilmiş olan elçilerin, peygamberlerin hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de hep birlikte Süleyman Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız inşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Hazreti Davud 40 yıl süren peygamberlik ve hükümdarlık hayatının nihayetinde Allah'ın davetine icabet edip ahirete göçerken geride 19 evlat bırakmıştı. Bunların içinde babalarına manevi bakımdan mirasçı olmaya, onun yerine geçmeye en layık olanı Hazreti Süleyman'dı. Allahu Teala ona hem peygamberlik hem de saltanat vermek suretiyle ikram etmişti. Kudüs yakınlarındaki Gazze'de doğduğu rivayet edilmektedir. Soyu Davud bin İsa, Yahuda bin Yakup bin İshak'la İbrahim aleyhisselama dayanmaktadır. Ondan da Nuh aleyhisselama kadar uzandığı da rivayet edilmektedir. Süleyman aleyhisselam uzun boylu, beyaz tenli, iri vücutlu, nurlu ve güzel yüzlü, büyük gözlü, çok saçlıydı. Ekseriyetle beyaz elbise giyerdi. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adaleti seven biri olarak tanınmıştı. Çok edepli, hep Allah'tan korkar, alçak gönüllü, yüksek şanlıydı. 12 yaşındayken babasının yerine geçip sultan oldu. Miskin ve fakirlerle oturur, miskinin miskinlerle oturması uygundur buyururdu. Kendisine Allah katından hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Hazreti Süleyman da diğer peygamberler gibi insanları Allah'a iman etmeye, şirk koştukları ilahlarından uzaklaşmaya, Allah'ın emir ve tavsiyelerine uymaya davet etmiştir. Ömrünün son anına kadar Allahu Teala'nın takdir ettiği izzetle insanları doğru yola sevk etmiş, herkes tarafından sevilerek hiç kimse onun söylediklerine itiraz etmiyor ve onun emri dışına çıkmıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi,

0: Ve Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. Babası Davud Aleyhisselam'ın vefatından önce temelini attığı, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın inşaatını yapmaya devam etti. 7 sene süren inşaatı pek sanatkarane bir şekilde tamamladı. Yapılan binanın ihtişamı dillere destan olunca, Süleyman Aleyhisselam kendisine bu onuru bahşeden Allah'a niyazda bulunup, mağfiret dileyerek hiç kimsede bulunmayan kudret ve devlet talebinde bulunmuştur. Bu hususu şu ayeti kerimeden öğreniyoruz. Dedi ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şeriflerinde onun duası hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis, Mescid-i Aksa binasını bitirdikten sonra Allahu Teala'dan 3 dilekte bulunmuştur. Bunlar kendisinden sonra kimseye nasip olmayan bir mülk ve saltanat, ilahi hükme uygun hüküm verme kudretinin bahşedilmesi ve yalnız namaz kılmak için Mescid-i Aksa'yı kastedip gelenlerin analarından doğdukları gibi günahsız halde gelmeleri. Allahu Teala bunlardan ilk ikisini Süleyman Aleyhisselam'a vermiştir. 3. dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım. Hazreti Süleyman'ın duası Allah tarafından kabul edilip katından çok büyük nimetlerle ve üstün ilimlerle donatılarak ona hiç kimsenin ulaşamayacağı bir mülk, görkemli bir saltanat, eşi ve benzeri bulunmayan bir hakimiyet verildi. Onun zamanında barış, imar, sanat ve ilim iyice ilerlemiş, saraylar, binalar, kaleler inşa edilip çeşmeler, su kanalları, köprüler, barajlar yapılmıştır. Hükümdarlığının ve büyüklüğünün şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Bugünkü Filistin'i, Ürdün'ü ve Suriye'nin bir kısmını içine alan hükümdarlığının yönetiminde bir yeniliğe imza atarak memleketini 12 eyalete ayırıp her birine birer vali tayin etmiş, böylece ülkenin daha iyi idaresini sağlamıştır. 12 eyalet olmasının sebebi her bölgeye yılda bir ay devlete karşı mükellefiyetler koymasındandır. Ayrıca cinlerin, rüzgarın ve hayvanların da insanlar gibi Süleyman Aleyhisselam'a itaat etmeleri emredildi. Peygamberlikle birlikte kendisine ihsan edilen ilim, hikmet ve sultanlık kudretini insanları doğru yola kavuşturmakla ve daha iyi bir hayat yaşamaları için kullandı. Şehirlerin kurulması, yeryüzünün imarı, yeşillendirilmesi, fen ve sanatta ilerlemesi için emrindekilerin her birine iş taksimi yapıldı. Yolların yapılması, taşların yontulup kazılması, demircilik ve derin sulara dalgıçlık gibi zor işleri cinlere verdi. Çiftçilik, çobanlık, ticaret, sanat gibi işleri de insanlara verdi. Hayvanları da nöbet tutma, yük taşıyıp çekme gibi işlerle görevlendirdi. İnsanlardan, cinlerden ve hayvanlardan büyük bir ordu kurdu. Hepsi ona tabi olup emrine itaat etti.
1: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.

Değerli dinleyenler, Süleyman Aleyhisselam'ın dua ederek kendisine kendinden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat talebinde bulunmasına, Allah'ın icabet ederek çok büyük nimetler ve imkanlar verdiğini eser arasından önce anlatmıştık. Hazreti Süleyman'a verilmiş olan bu nimetler Kur'an-ı Kerim'de şöylece bildirilmektedir. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman! Bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut verme. Hesabı sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik.

Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde bir aylık alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Ey Davut ailesi! Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Allah, Hazreti Süleyman'a büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik ve üstün ilimler lütfetmiştir. Öyle ki ona kuşların konuşma dilini öğretmiş ve bu üstün ilim sayesinde ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmasını sağlamıştır. Hazreti Süleyman bu vesileyle kuşlarla konuşarak bağlantı kurmuş, onları dilediği şekilde yönetebilmiştir. Bu durumun tümüyle Allah'ın kendisine olan rahmetinin bir sonucu olduğunu bilen Süleyman aleyhisselam, halkına yaptığı açıklamada bu ilmi kendisine Allah'ın öğrettiğini özellikle belirterek, bu ilmin kendisine ait bir özellik olmadığını, her insanın Allah'ın öğretmesiyle böyle bir ilme sahip olabileceğini vurgulamıştır. Böylece Allah'a karşı olan teslimiyetini ve muhtaçlığını açıkça ifade etmiştir. Süleyman aleyhisselam yaşadığı topraklarda hayatı boyunca adaletle hükmetmiş, yüksek yöneticilik ve hakimlik vasfıyla farklı toplulukları hizmetinde toplamıştır. Bu çerçevede memleketin savunması için son derece ileri görüşte kaleler ve istihkamlar inşa ettirmiş, lüzum görülen yerlerde ordusunun ulaşımı için köprülere önem vermiştir. Asker sevki için seçilen kilit noktalarda yaptırılan istihkamlar bu bakımdan çok önemlidir. Bütün bunları yaparken kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin, alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu her zaman bilerek, her işinde Allah'a yönelmiş, ona karşı olan boyun eğici ve teslimiyetli tavrını hayatı boyunca muhafaza etmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de şöylece vurgulanmaktadır. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bağışladık. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hazreti Süleyman, Allah'ın kendisine lütfettiği tüm gücü ve mülkü, Allah'ın dinini en güzel şekilde temsil ve tebliğ etmek, Rabbimizin eşsiz ve görkemli saltanatının herkes tarafından fark edilmesine vesile olmak ve bu yolla din ahlakını yaymak için kullanmıştır. Onun bu akıl, ilim ve sanat gücü karşısında insanlar Allah'a iman etmeleri için yapılan davete daha kolay teslim olmuşlardır. Hazreti Süleyman, Allah'a olan bağlılığının karşılığını en güzel şekilde almış ve tüm dünyaca tanınan çok büyük bir hakimiyet elde etmiştir. Binlerce yıldan beri Hazreti Süleyman'ın güç ve iktidarı pek çok insanın gözünü kamaştırmış, çeşitli romanlara, tablolara, filmlere konu olmuştur. Hazreti Süleyman'ın hayatı, Allah'a gönülden iman eden bir Müslümanın ne kadar zeki, ufkunun ne kadar geniş olduğunu bütün insanlığa gösteren çok çarpıcı bir misaldir. Süleyman aleyhisselam, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusuyla kurduğu hakimiyeti, yaptırmış olduğu dillere destan muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Ve bu saray, döneminin en ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik anlayışıyla inşa edilmişti.
Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar benzersiz bir estetik anlayışıyla yerleştirilmişti. Elbette Hazreti Süleyman'ın bu mekanı görenlerde büyük hayranlık uyandırıyordu.

0: Kıymetli dinleyenler, din ahlakının getirdiği güzelliklerden uzak olan insanların çoğu, içine kapalı, etrafındaki olaylara ve varlıklara karşı duyarsız, umursamaz bir karakter geliştirirler. Oysa Hazreti Süleyman'ın tavırlarında da açıkça görüldüğü gibi, Müslüman etrafındaki güzelliklere karşı son derece duyarlı, güzellik, estetik ve sanattan zevk alan ince düşünceli bir insandır. İnsanların Hazreti Süleyman'ın yaptırmış olduğu saraydan bu kadar etkilenmelerinin nedeni ise, insan fıtratına en uygun olan estetik anlayışını ve ortamı birden karşılarında görmeleri olmuştur. Zira Hazreti Süleyman, yaptırdığı bu görkemli sarayı imanın nuru ve onun getirdiği üstün bir akılla yaptırmıştı. Ve bir Müslümanın hangi çağda veya hangi şartlarda yaşarsa yaşasın, Allah'ın kendisine verdiği imkanları en güzel şekilde kullanarak eşsiz bir mekan oluşturabileceğinin en güzel örneğini sergilemekteydi. Çünkü Allah'ın nimetlerinin farkındadır ve bunlardan zevk alıp şükretmeyi bilmekle beraber, içinde duyduğu sevgiyi hem sözle ifade etmekte hem de fiilen göstermektedir. Hazreti Süleyman, bir gün pek sevdiği atlarıyla meşgul oluyordu. Cihad için hazırlanmış atlar, Allah rızası için üzerine binilip gaza edilecek binitlerdi. Elindeki diğer mallar gibi bunlara da Allah'ın rızasına ulaşma vesilesi olmaları hesabıyla ayrı bir sevgi beslemekteydi. Kur'an-ı Kerim'de bu husustan şöyle bahsedilmektedir. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üzerinde durup, bir ayağını tırnağının üzerinde diken çalımlı, saf kan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Değerli dinleyenler, Süleyman Aleyhisselam hükümdar olduktan ve Mescid-i Aksa'nın inşaatını bitirdikten sonra Kabe'yi ziyarete gitmiş, hac farizasını yerine getirerek dönüş yolculuğu hazırlığına başlamıştı. Yola çıkmadan önce askerlerini teftiş ettiğinde keşif birliğinden hütüt kuşunun, çavuş kuşunun olmadığını gördü. Hütüt kuşu kendisinden izin almadan ortadan kaybolmuştu. Nerede olduğunu öğrenmeyi ve bulunmasını emrederken bir taraftan da makul bir mazereti yoksa cezalandıracağını söylüyordu. Çok geçmeden hütüt kuşu nefes nefese bir halde Hazreti Süleyman'ın huzuruna gelmişti. O kendisini sorgulamadan mazeretini bildirdi. Gidip gördüğü Sebe ülkesinden, oranın refah içinde yaşayan halkından, hükümdarınınsa gösterişli bir köşkte, muazzam tahtlı bir kadın olduğundan, bunların tümünün Allah'ı unutarak güneşe secde etmekte olduklarından bahsetti. Şeytanın onlara yaptıklarını süsleyerek güzel gösterip, doğru yoldan alıkoyduğunu, bu nedenle onların hakikati anlayamadıklarını söyledi. Hütüt kuşunun mazeretini kabul eden Süleyman Aleyhisselam, ona yeni bir vazife vererek o kavimle melikesini doğru yola, Allah'ın birliğine davet eden bir mektup yazmış ve bunu Sebe melikesi Belkıs'a götürerek ona bırak, biraz uzaktan bakarak varacakları hükmü öğrenip bana dönerek bildir diye emretmişti. Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin ayetleri bu konuda bizleri aydınlatmaktadır. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, ''Hütüt'ü göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim.'' Derken çok geçmeden Hütüt gelip dedi ki, ''Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm.'' Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş, bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman Hütüt'e, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Kıymetli dinleyenler, Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi Belkıs'a hitaben yazmış olduğu mektubu alan Hütüt Kuşu, hemen havalanıp Sebe'ye vardı ve gün doğmak üzereyken Belkıs'ın odasına girip mektubu uyumakta olan Belkıs'ın göğsü üzerine bıraktı. Sonra bir kenara çekilip onu gözetlemeye başladı. Süleyman aleyhisselam, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayan mektubunda, Allah'ı ilah olarak kabul etmeyip güneşe secde eden ve şeytanın kendilerine süslü gösterdiği bir sistemi kabul eden Sebe halkını ve melikelerini imana davet etmiş ve onları kendisine teslim olmaya çağırmıştı. Mektubu fark eden Belkıs onu okuduktan sonra meclisini toplayarak fikirlerini aldı. Onlar da kendilerinin kuvvetli ve harp ehli olduklarını beyan ederek kararın kendisinde olduğunu söylediler. Belkıs da bir müddet düşündükten sonra savaşın sonucunun hoş olmayacağını, mektup sahibine hediyelerle elçi göndereceğini, onların neyle döneceğine bakacağını söyleyerek toplantıyı bitirdi. Bunu öğrenen Hütüt derhal Hazreti Süleyman'ın yanına döndü ve hediyelerle elçilerin gelmekte olduğunu haber verdi. Hadise Nem suresinde şöyle anlatılmaktadır. Hütüt mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ''Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin.'' diyor. ''Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim.'' dedi. Dediler ki, ''Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör.'' Melike genelleme yaparak dedi ki, ''Hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler neyle dönecek bir bakacağım.'' Sebe ülkesinin elçileri uzun yolu kat ederek Süleyman aleyhisselamın huzuruna çıktılar ve getirdikleri hediyelerini sundular. Hazreti Süleyman onlara, ''Siz bana malla mı yardım etmeye çalışıyorsunuz? Beni hediyeleriniz değil, güneşe tapmaktan vazgeçip Allah'a iman etmeniz daha memnun eder. Şimdi sizi ve bunları gönderene dönün ve haber verin ki, karşı durulması mümkün olmayan ordularla varırım ve oradan kendilerini zilletler içinde hor ve hakir oldukları halde çıkarırım.'' Elçiler ülkelerine döndüler ve melikelerine Hazreti Süleyman'ın mesajını ve onun muazzam bir saltanata sahip olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine melike bizzat Hazreti Süleyman'ın sarayına giderek durumu ilk ağızdan öğrenmeye, gerekirse öne sürülenleri kabul ederek sonu belli olan bir maceraya atılmadan ülkesini olacak kötü durumlardan kurtarmaya karar verdi. Sebe Melikesi Belkıs, komutanlarından, şehrin ileri gelenlerinden, seçkin kimselerden oluşan bir heyetle yola çıkarken bir öncü göndererek geleceğini haber verdi. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, ''Bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız.'' Belkıs'ın yola çıktığını haber alan Süleyman aleyhisselam, o gelmeden emrindekilere onun tahtını getirtti ve hemen tanınamayacak hafif değişiklikler yaptırdı. Ayrıca onu misafir edeceği sarayda bir takım hazırlıklar da gördürdü. Nihayet topraklarına ulaşan Belkıs ve maiyeti karşılandı, izzet ve ikramla ağırlandılar. Derken kendisi için hazırlanmış saraya girerken sahanlık zemininde derin bir su varmış gibi görüp eteklerini topladı ve oraya dikkatlice adım attı. Halbuki taban kuruydu. Geçecekleri yer sanki suyun içine adım atıyormuş hissini veren sırça camdan yapılı cilalı bir sahanlıktı. ''Korkma, su değil, orası billur, şeffaf bir zemindir.'' diyen Hazreti Süleyman'la birlikte içeri girdiler. Çok şaşkın olan Belkıs, hayatında daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Biraz ilerlediğinde de kendi tahtına benzer bir taht görünce dikkatlice baktı. "Senin tahtın da böyle midir?" sorusuna, "Sanki bu odur ama buraya nasıl gelebilir ki?" diye hayranlıkla cevap verdi. Hazreti Süleyman, "Bu senin tahtındır. Oturabilirsin." dediğinde, gördükleri karşısında hem şaşkın hem hayran olan Belkıs, ona verilen kudret ve nimetleri düşününce onun bir peygamber olduğunu anladı ve hak davetini kabul ederek Müslüman oldu. Dilerseniz burada sözü hak söz olan Kur'an-ı Kerim'e bırakalım. Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara, "Ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir?" dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, "Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var." dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, "Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm." dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir." dedi. Yine dedi ki, "Tahtını onun tanıyamayacağı bir hale getirin. Değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Artık melike gelince ona, senin tahtın böyle mi?" denildi. O da, "Sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk." dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, "O billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur." dedi. Melike, "Ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." dedi.
1: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.

Rivayete göre Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın evlenme teklifini kabul ederek onunla evlenmiş ve hanım sultan olmuştur. Bununla beraber Süleyman Aleyhisselam onun Sebe Melikesi olarak kalmasına da müsaade etmişti. Değerli dinleyenler, Süleyman Aleyhisselam bir gün Yemen taraflarında ordusuyla yol alırken Karıncalar Vadisi'ne geldiğinde ordunun yaklaştığını gören Karınca Bey'i tebaasına hitaben evlerine girmelerini, Hazreti Süleyman ve ordusunun kendilerini ezebileceklerini söylemişti. Karınca olmasına rağmen Allah'ın vermiş olduğu bilmek duygusuyla Hazreti Süleyman ve ordusunu tanımış, reisi olduğu topluluğu korumak için gösterdiği çaba, şefkat ve merhamet, çağrıyı duyan Süleyman Aleyhisselam'ın hoşuna gitmiş ve gülümsemişti. Bu olay onun tefekküre dalmasına ve kendisine verilen nimetlere yeniden şükretme ihtiyacını hissederek duada bulunmuştu. Olay ayeti kerimede şöyle anlatılmaktadır. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza gelin, Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kulların arasında cennete koy," dedi. Hazreti Süleyman herhangi bir

0: zorlukla, sıkıntıyla ya da bir nimetle karşılaştığında hemen Allah'a yöneliyordu. Her konuşmasında Allah'ı zikrediyor, her kararını Allah'ın adını anarak veriyordu. Allah Süleyman Aleyhisselam'ı çeşitli olaylarla denemiş, o da her seferinde çok güzel bir ahlakla karşılık vermiş. Az önce anlattığımız karınca olayındaki gibi her vesilede aklına ilk gelen şey Allah'a dua etmek, onun bağışlayıcılığına ve rahmetine sığınmak olmuştur. Hazreti Süleyman, Mescid-i Aksa'ya orada muhafaza edilmek ve gelecek nesillere sağlam olarak aktarılmasını temin etmek üzere Musa Aleyhisselam'dan beri nesilden nesile geçerek gelen Tevrat'ın içinde bulunduğu ahit sandığını tabutu koydu. Çünkü Musa Aleyhisselam, ümmetinin alimlerinden Tevrat'ın ahit sandığına konularak muhafaza edilmesini istemişti. Bu durum, Mescid-i Aksa'nın Bühtün Nasr tarafından yıkılmasına kadar devam etti. Bühtün Nasr, Kudüs'e alınca şehri yakıp yıktı. Mescid-i Aksa'da bulunan altın, gümüş ve diğer mücevherleri alıp Babil'e götürdü. Bühtün Nasr'ın Kudüs'ü yağmalaması esnasında hakiki Tevrat ve Zebur yakılıp yok edildi. Zamanla muhtelif kimseler hatırlarında kalan ayetleri parçalar halinde yazılı hale getirdiler. Rivayete göre Hazreti İsa'dan yaklaşık 400 yıl önce yaşamış olan Azra, bulabildiği bu parçaları bir araya topladı ve şimdiki Ahdi Atik'teki Tevrat'ı yazarak meydana getirdi. Pek çok peygamberin ölümü hakkında Kur'an-ı Kerim'de pek bilgi verilmezken Hazreti Süleyman'ın ölümü hakkında çok önemli bazı detaylar bildirilmektedir. Buna göre Süleyman Aleyhisselam bir gün yapılmakta olan büyük bir sarayın inşasını kontrol etmeye gitmişti. Bu bina bir su kıyısında çok heybetli bir saraydı. Ustalar, işçiler, cinler sarayın tamamlanmasıyla meşguldüler. Sarayın balkonuna çıkıp kendisini yalnız bırakmalarını, hiç kimsenin yanına yaklaşmamasını emretti. Sonra da balkonun kenarında asasına dayanıp durdu ve etrafı seyrederek tefekküre başladı. Bu sırada ömrü bitip eceli gelmişti. Azrail Aleyhisselam gelip, "Şu an dünyadaki hayatının son anıdır," dedi. Süleyman Aleyhisselam, "Allahu Teala'nın takdiri her neyse o haktır. Rabbime hamdolsun ki asla kimseye zulmetmedim. Rabbimin emrine itaat etmekte gecikmedim. Herkesin dönüşü Allahu Teala'yadır. Görevlendirildiğin emri yerine getir," dedi. Süleyman Aleyhisselam asasına dayandığı halde ayakta vefat edip uzun bir müddet öylece kaldı. Saray inşasında çalışanlar, onları seyre gelenler, Süleyman Aleyhisselam'ı uzaktan ayakta durur vaziyette görüyorlardı. Fakat vermiş olduğu emir üzerine hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Nihayet asasının yere temas eden kısmını kurdu yiyip asa kırılınca cesedi yere yıkıldı. O zaman bu halini görenler vefat ettiğini anladılar. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerime ile anlatılmaktadır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Rivayete göre Süleyman Aleyhisselam Beyt-i Makdis'in inşaatına başlarken şöyle dua etmişti. "Allah'ım, cinler ve şeytanlar benim vefatımı duyarlarsa Beyt-i Makdis'in yapımını bırakırlar. O halde vefatımı geç duyur." Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Süleyman'ın bu duası da diğer duaları gibi Rabb-i Zülcelal tarafından kabul görmüş ve vefat ettiği halde uzun zaman kimse bunu fark etmemişti. Yine rivayete göre Hazreti Süleyman babası Davud Aleyhisselam'ın kabrinin yanına gömülmüştür. Allahümme salli ala Süleymane ve Davude ve ala alihi ve ashabihi lezine tebeuhu bi ihsan.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de

0: İnsanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28.
2: Mücadele Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, Allah, kocası hakkında seninle tartışan, hüküm için ısrar eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti, dileğini kabul etti. Allah, zaten sizin her konuşmanızı işitir, çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. Sizden hanımlarına, sen bana anamın sırtı gibisin diyerek zihar yapan, onları kendilerine haram kılanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır.

Doğrusu onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Kadınlarına zihar yaparak onlardan ayrılanların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce bir köle azat etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce 2 ay peş peşe oruç tutmak lazımdır. Buna da güç yetiremezse yine önce 60 yoksulu doyurmak lazımdır. Bu kefaretteki kolaylıklar Allah'a ve Resulüne imanda gereğini yapmaya sebat gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları kabul etmeyen kafirler için acıklı bir azap vardır. Allah ve Resulünün emirlerine muhalefet eden, karşı olanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacak ve yere çarpılacaklardır. Halbuki bu konularda biz apaçık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp dökmüş, onlarsa unutmuştur. Allah her şeye şahittir. Göklerde olanları ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hangi 3 kişi arasında bir fısıltıyla konuşma olmaya görsün? Mutlaka o, Allah, bunların yanında 4.'südür. 5 kişi arasında bir fısıltı olmaya görsün. Mutlaka o, bunların yanında 6.'sıdır. Bundan daha az, 2 ve daha çok ve nerede olsalar yine o, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra Allah, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, görmüyor musun şu münafık ve Yahudi olan kimseleri ki fısıltıyla konuşmaktan men edildikten sonra yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de bizim böyle söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi diyorlar. Onlara cehennem yeter. Girecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı, takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun. O, günaha sebep olan gizli konuşmalar ve gizli toplantılar ancak şeytandan ve şeytan yanlısı olmaktandır. Bu da iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça o fısıldaşmalar ve şeytan onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Toplantılarda size gelenlere yer açın denildiği zaman hemen yer açın, genişletin ki Allah da size genişlik verip darlığınızı gidersin. Kalkın, yer verin denildiğinde kalkın ki Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygambere fısıltıyla özel bir şey arz edeceğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Fısıltıyla özel konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz, hem fısıltıyı hem de sadakayı kestiniz değil mi? Madem ki yapmadınız, Allah da özrünüzü ve tevbenizi kabul etti ve hayrı konuşmanıza izin verdi. O halde namazı gereğince kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin

Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, Yahudileri dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri halde müminiz diye yalan yere yemin ederler. Allah o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. Onlar Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yalan yere yemin ettikleri gibi ona da müminiz diye yemin ederler ve onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını, bu yeminin kendilerine bir fayda vereceğini sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar yalancıların, münafıkların ta kendileridir. Şeytan onların içini dışını kaplamış da Allah'ı anmayı, onun hükümlerini onlara unutturmuştur. Bunlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık edenler gerçekten en aşağılıklar arasındadırlar. Allah şöyle yazmıştır: andolsun ki hem ben hem de peygamberlerim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sebep sayamazlar. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. İşte o, Allah, onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla, kalbine verdiği sebatla yahut bir melekle desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kuruluş, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2 ila 17. ayetlerdeki Yahudi kabilelerinden Nadr oğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip, küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar, yani Nadr oğulları Yahudileri de, kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, gerçeği görebilenler, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile elbette kendilerini dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri, karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. O hainlik yapan Yahudilerin yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını
ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Akın edip harbetmediniz. Fakat Allah, Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak, onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından, Resulüne ganimet verdiği şeyler, Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bir de bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne malları ve canlarıyla yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar, iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir. Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. Görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, Yahudilere, dostlarına, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka biz de size yardım ederiz derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Andolsun ki eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder. Kimse tarafından da yardım edilmezler. Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine Allah'tan daha çok korku vermektesiniz. Bu onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Münafıklar ve Yahudiler surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların, siperlerin arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu, birlik olmuş zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin hali, kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar, kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana, inkar et der. İnsan inkar edince de, hakikaten ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak

olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır, mutlak galiptir, cebbardır, her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Medine döneminde 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler, Resulü de sizi de Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz, nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa, kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler. Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz ve siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına, senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme.
bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur. Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever. Allah, ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz, onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Siz de mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kafir, müşrik kalan veya kafirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye O hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Ey peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyiyi emir ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye, sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Saf Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever. Vaktiyle Musa kavmine,
ey kavmim, benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince bu açık bir sihirdir dediler. Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Hoşunuza gidecek bir diğer husus da Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin, Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak deyip de, havarilerin de Allah davasının yardımcıları biziz dedikleri gibi, ey müminler siz de öyle deyin. Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti, bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Cuma Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını erkeklere cuma namazını farz kılan 9. ayetten almıştır. Ebedi risaletin insanlara arındırması ve Yahudiliğin milli din anlayışının yanlışlığı konu edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları şirkten, kötü hareketlerden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Halbuki onlar bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu son peygamberi onlardan başkalarına, yani henüz kendilerine katılamamış bütün insanlara da gönderen O'dur. O güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat'ın emirlerini yerine getirme görevi yüklenip de sonra taşımayan, onunla amel etmeyenlerin durumu tıpkı bilinçsizce ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve kitabın emirlerini hiçe sayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler güruhunu doğru yola, hidayete erdirmez. De ki,
ey Yahudiler! Bütün insanlar arasında Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız hemen ölümü temenni edin. Ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu, yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak, sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. Böyleyken onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağılıp gittiler. Seni de hutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah katında olanlar eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Sure, adını münafıklardan bahseden konusundan ve ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, münafıklar, imanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslam'a düşman olanlar, sana geldiği zaman şehadet ederiz ki sen elbette Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki kesinlikle sen elbette kendisinin Resulüsün. Bununla beraber Allah yine şehadet eder ki o münafıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Onlar yeminlerini ve sözde imanlarını canlarına ve mallarına bir kalkan edinip İnsanları Allah'ın yolundan çeşitli planlarla alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları iki yüzlüce şeyler ne kötüdür. Bu, onların dilleriyle iman edip sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği anlamazlar. Onları gördüğün zaman cisimleri, kalıpları ve kıyafetleri hoşuna gider. Her dünyalık söz söylerlerse sözlerini dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip yaslanan keresteler gibidir. Her İslam'a ait bir toplantı ve seslenişi korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar. İslam'a ve Müslümanlara asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da hakikatten aldatılıp döndürülüyorlar. Onlara, gelin, Allah'ın Resulünden özür dileyin ki, o da sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını döndürdüklerini ve özür dilemeyi kibirlerine yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için mağfiret dilesen de, dilemesen de durum değişmez. Allah onları asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulünün yanındaki fakir muhacirlere nafaka vermeyin ki dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar. Eğer Medine'ye bir dönersek andolsun ki üstün olanımız zayıf ve düşük olan sizleri oradan çıkaracaktır diyorlar. Halbuki asıl şeref ve üstünlük ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Çünkü onlar
imanlarında samimi değillerdir. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm belirtileri gelip de, ey Rabbim, ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de, sadaka versem ve iyilerden olsam, demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Bilin ki Allah hiçbir canı eceli geldiği zaman asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Yevmüt Tegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp, dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih eder, yüceliğini anarlar. Hükümranlık ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Öyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmetle O yarattı. Size ayrı ayrı şekil verdi. Hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları O bilir. O, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Bundan önceki devirlerde inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar, küfür işlerinin vebalini, cezasını dünyada tattılar ve ayrıca onlar için ahirette de acıklı bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getiriyorlardı. Onlar da bir insan mı bizi doğru yola iletecek demişlerdi. Böylece de kafir olup imandan yüz çevirmişlerdi. Allah ise onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Zaten Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Hamde layık olandır. O inkar edenler, tekrar hiç diriltilmeyeceklerini sandılar. Resulüm de ki, hayır, öyle değil. Rabbime and olsun ki, siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka haberdar edileceksiniz. Bu, Allah'a göre çok kolaydır. O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Allah o gün, o toplanma kıyamet günü için sizi bir araya getirecektir. İşte o gün, dünyadayken aldanmanın ortaya çıkış günüdür. Kim de Allah'a inanır, salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Allah ve dirilme hakkında küfre sapıp ayetlerimizi ve peygamberimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hastalık ve üzüntü gelip çatmaz. Kim de Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Artık sorumluluk size aittir.
Allah kendisinden başka hiçbir ilah

günah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Onlardan sakının, kendinizi tamamen kaptırmayın, salih amelinize devam edin. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihan konusudur. Allah'ın katındaysa büyük mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkup emirlerine uygun yaşayın, emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok karşılık verendir, halimdir, cezada acele etmeyendir. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Adını ilk bölümde ele alınan talak, boşanma ve boşama hükmünden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Son çare olarak kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup emrine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler. Siz de evlerinden onları hemen çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık, zina ya da aşırı edepsizlik yapmaları hariçtir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim de Allah'ın sınırlarını çiğneyip aşarsa, hakikaten kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın ki Allah, bu bir veya iki defa boşamadan sonra, bekleme müddetleri bitmeden aranızda yeni bir iş, bir sevgi meydana getirir, tekrar anlaşıp birleşme hasıl olur. Sonra onlar, iddetleri için evde en fazla 3 ay bekleme müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman, ya dönerek onların nikahınız altında güzelce tutun, yahut güzellikle haklarını vererek onlardan ayrılın. Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de içinizden adalet sahibi 2 şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allah'a saygı duyup emirlerine uyarsa, Allah onu selamete çıkaracak bir imkan sağlar. Ona tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah'a güvenip dayanırsa, o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde eğer şüphe ederseniz, bilin ki onların da iddeti 3 aydır. Yaşları ilerlediği halde henüz adet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri doğurup yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu hükümler Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, aykırı davranmaktan sakınırsa, o da onun kabahatlerini örter ve onun mükafatını büyütür, artırır.

O boşadığınız kadınları iddetleri bitinceye kadar gücünüzün yettiği ölçüde oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Çıkıp gitmeleri için üzerlerine baskı yaparak onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğurup yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesabınıza emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini verin ve bu hususta çocuğun yararı için aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz, o zaman çocuğu babanın kendi hesabı için bir başkası emzirecektir. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı, geçimi dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Nice memleket halkı var ki Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve hiç görülmedik dehşetli bir azapla kendilerini cezalandırdık. Böylece inkar ve isyan işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonu da dünya ve ahirette hüsran oldu. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden, aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Allah'ın açık ayetlerini okuyan bir de peygamber gönderdi ki, iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim de Allah'a iman edip salih, sevaplı amel işlerse, Allah onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını surenin başındaki konudan almıştır. Hazreti Peygamber, hanımlarından Hazreti Zeynep'in evindeyken, o kendisine bal şerbeti vermiş ve bu yüzden onun evinde kalması diğerlerindekinden fazla zaman almıştı. Bunu kıskanan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa ile ona söyleyecekleri bir sözde anlaşmışlardı ki, Hazreti Peygamber önce Hafsa'nın yanına vardığında, "Sende megafir kokusu duyuyorum. Megafir mi yedin?" dedi. Megafir, Urfut denilen ağacın tatlı, fakat fena kokulu reçinesiydi. Hazreti Peygamber de onu hiç sevmezdi. "Hayır, bal şerbeti içtim," buyurdu. "Öyleyse arı, balı megafir özünden yapmış," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbeti içmemeye and içti ve bunun gizli kalmasını istedi. Bu surenin nuzul sebebinin bu olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman peygamber hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o hanımı bunu diğerine haber verdi. Allah bu yaptığını Resulüne açıklayınca peygamber de hanımı Hafsa'ya bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da fazla mahcup olmaması için vazgeçmişti. İşte bunu kendisine haber verince hanımı

0: Ayrıca melekler de ona arkadır, yardımcıdır. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan, tam iman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler verir. Ey iman edenler! Ailede beraberce İslam'a uygun yaşayın da böylece kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve yanıcı taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde görevli iri yapılı, haşin tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere baş kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan 19 zebani melekler vardır. O ateşi hak etmiş olanlara, ey küfre sapanlar, inkar edenler, bugün boşuna özür dilemeyin, siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız denilir. Ey iman edenler, tam ve kesin örnek olacak bir tevbeyle Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Onların nuru o gün sıratta önlerinde ve sağlarında koşacak, aydınlatacaktır. Müminlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından diyecekler ki, ey Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, cennete kadar devam ettir, söndürme ve bizi bağışla. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı gereğince cihatta bulun ve onlara sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Allah, İnkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bunlar kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken onlara dinde hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'ın azabından onları hiçbir şekilde kurtaramadılar. O iki kadına girin ateşe diğer girenlerle beraber denildi. Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O Firavun'un işkencesi sırasında, ey Rabbim, bana katında cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem de beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar, demişti. Yine inananlara İmran'ın kızı Meryem'i de misal verdi. O ki, namusunu sağlamca korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Hem o, Rabbinin bütün kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve Rabbine gönülden itaat edenlerdendi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28'i dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, ey şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen hangi ayda oruç tutayım? Hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyorum. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmin taballahu fihi ala kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş, ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Cartoons of the Prophet Muhammad that appeared last September in a Danish newspaper have caused outrage among some Muslims. In the past several days, some protests turned. And you.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takviminin öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni

0: hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilip Ahmed ibn Hanbel'de, Taberani'de ve Nesai'de kaydedildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ Her şeyin bir iç yüzü, hakikati, mahiyeti vardır. وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْا۪يمَانِ Kul imanın özüne, hakikatine, mahiyetine vakıf olamaz, ulaşamaz. Hatta يَعْلَمَ اَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتَأَهُ Kendisine gelen musibet hiç gelmeme durumu bahis konusu değil. Muhakkak gelecektir. Bunu böyle bilmedikçe imanın gerçeğini elemez. وَمَا أَخْتَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِبَهُ Gelmeyen de gelmeyecekti. Gelmesi mümkün değildi diye düşünmezse, bu hakikate, bu kanaate ulaşmamışsa o imanın gerçeğine, özüne ulaşamamış demektir. Ha, bu nedir? Kısaca söylemek gerekirse bu kadere imandır. Başa gelen nereden geliyor? Her şey Allah'tan geliyor. Her şeyi Allah-u Teala Hazretleri takdir ediyor. Hastalık da Allah'tan, sıhhat de Allah'tan. Zenginlik de Allah'tan, fakirlik de Allah'tan. Yükselmek de Allah'tan, düşmek de Allah'tan. İzzet de Allah'tan, zillet de Allah'tan. Her şey Allah-u Teala Hazretleri'nde. Her şeyin Allah'tan olduğuna ve başına gelecek şeyin çaresiz geleceğine, gelmeyecek şeyin de ne kadar ne olursa olsun gelmeyeceğine inanırsa bir insan, imanın hakikatine ermiş demek. Allah beni öldürmeyince ölmem evvelallah deyip gidiyorsa veyahut başına bir